0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

İyi sabahlar, mutlu sabahlar bütün dinleyenlerimize. Metropol FM'den selamlarımızı gönderiyoruz. Guten Morgen, günlerden salı 6 Ekim tarihini yazmaktayız. Çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda Metropol FM'de saat 5 ile 6 arası birlikteyiz. Şu an radyolarına yeni ses verenler, yeni uyanmaya, kendine gelmeye çalışanlar. Efendim sizlere mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM'den güzel şarkılar sizler için geliyor. Hoş geldiniz.

6 Ekim günlerden salı. Keyifli sabahlarınız olsun iş ortamlarında olanlar, çalışanlar, özellikle bu batı eyaletlerinde ve güney bölgelerinde otomotiv sektöründe çalışanlar, gece vardiyasında olanlar, sadece tabii o bölgelerde değil, Bremen'de Airbus'ta çalışanlar var, Berlin'de Tesla'da çalışanlar var. İşte birçok bölgede gece vardiyasında şu an çalışanlar ve bizi dinleyen bütün dinleyenlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize hayırlı işler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Birazdan da tabii ki işe başlayacak olanlar var. Sizlere de kolaylıklar. Metropol FM'desiniz. Günaydın.

Devam ediyoruz. Herkese merhabalar, günaydın. Süpermarketlerde angebotları takip ediyor musunuz? O haftalık angebotların bulunduğu broşürler var veya uygulamalarda da o işte broşürlerden indirimli kampanyaları takip ediyor musunuz? İşte tereyağı buradan alacağım, burada ucuzlamış. İşte içecek şurada ucuzlamış, meşrubat burada ucuzlamış diye takip edenlerdenseniz, o zaman Kaufland'ın normalde indirimleri hep perşembe günleri başlıyordu. Diğer marketlerde hep pazartesiden işte cumartesine kadar, ama Kaufland'da perşembeden çarşambaya kadardı. Artık Kaufland'da pazartesi günüyle başlatacak kampanyalarını, indirimlerini 12 Ekim tarihi itibariyle. Bu anlamda çok ciddi ve önemli bir değişiklik yapacak Kaufland, değerli Metropol FM dinleyenleri. Herkese mutlu, güzel sabahlar. Ben Serdar.

0: söylüyorum.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
0: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Metropol FM'desiniz. Herkese güzel sabahlar diliyoruz. Radyolarına yeni ses verenler, hoş geldiniz sizler de. Çay Şekeri programına birazdan startımızı vereceğiz. Şu an yollarda olanlara iyi yolculuklar. Orada burada trafikte bir aksaklık problem var mı? Lütfen bize aktarın. Bunun için 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Gününüz aydın olsun.

Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün vasfiyatı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün vasfiyatlarını üstlük mü tutar, alçak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben.

Çünkü

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda, kulaklarınızda olmaya devam ediyor. Metropol FM burası. Şu an iş yerlerine doğru gidiyorsanız hayırlı işleriniz olsun, kolaylıklar diliyoruz. Yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar efendim. En güzel şarkıları sizlere göndermeye devam ediyoruz biz de. Birazdan Çay Şekeri programında beraber olacağız. Ayrılmayın.

Günaydın, mutlu, güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Ben Serdar ve saatlerimiz 6'yı gösterdi. Çay Şekeri programının startını veriyoruz. Hep beraber saat 10'a kadar buradayız. Tüm dinleyenlerimize kolay bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. İş yerlerine ulaşmış olanlar var tabii ki. Şimdiden kolaylıklar, hayırlı işleriniz olsun. İş yerlerine doğru gidenler, iş gününe hazırlık yapanlar, sizlere de iyi yolculuklar ya da iyi hazırlıklar mı diyelim artık. İşi bırakanlar da var tabii ki, gece vardiyasından şu an eve geri dönüş yolunda olanlar. Sizlere de iyi dinlenmeler, bol istirahatler. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolay güzel bir gün olsun. Merhabalar, ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor. Güzel sabahlarınız olsun. Almanya'da elektrikli arabalara ilgi artmış son zamanlarda. Tabii benzin pahalanınca, dizel pahalanınca, bir de devletin getirmiş olduğu, hükümetin getirmiş olduğu bir elektrikli araba primi var, teşviği var. Bu teşvikten özellikle geliri belirli bir seviyeyi aşmayan, yani çok aşırı fazla geliri olmayanlar faydalanabiliyor. Ve bu primden faydalanan kişi sayısı 100 bine ulaşmış. Mayıs ayından bu yana yapılan başvurular değerlendirilmiş. Çevre Bakanı Carsten Schneider konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, buna göre 800 bin elektrikli araç için daha devlet teşvikte bulunmak istiyor imiş değerli dinleyenler. Bu teşvikten faydalanmak istiyorsanız alacağınız araba 2026 model olması gerekiyor. Yani Neuzulassung, Erstzulassung 1 Ocak'tan itibaren olması gerekiyor ve 6000 euroya kadar bu arabanın alımında primden faydalanabiliyor insanlar. Gelirlerine göre, onu yine söyleyeyim. Bu başvuru yapanların da 4'te 3'ünün geliri

Gülden Mutlu, nasıl uyuyorsun? Mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Dün akşam ne kadar mutlu yattınız orasını bilemiyorum. Eğer maça baktıysanız, İtalya-Türkiye maçına. Önceki maçlara göre gerçi milliler biraz daha iyi oynadı diye düşünüyorum. Ama puan almaya yetmedi. Yine Türkiye yine yenildi. Hani doğruya doğru güçlü rakipler var grupta. Dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen Fransa, İtalya, Belçika bu takımlarla mücadele ediyor. Dün akşamki maçı İtalya karşısında Türkiye 3-1 kaybetti. İtalyanlar 1-0 öne geçene kadar Türkiye aslında oyunu kontrol ediyordu. İtalyanlar 1-0 öne geçti. Türkiye Aral Şimşir ile durumu eşitledi. 1-1'e getirdi. İyi de oynuyorduk. Belki ikinci golü de bulabilirdik ama o an yine bir hatayla, çok basit bir golle İtalya öne geçti. 2-1 yaptı ve sonlara doğru da bir gol daha atan İtalya 3-1 maçı kazanarak 3 puanı aldı. Uluslar Ligi'nde diğer oynanan maçta Fransa 1-0 yenik duruma düştüğü Belçika'yı 4-1 mağlup etti. 10 puanla Uluslar Ligi'nde A grubunda 1. sırada, 2. İtalya 7 puanda, 3. Belçika 6 puanda ve Türkiye son sırada ve maalesef puanımız yok henüz. Değerli dinleyenler, 4 maçta 4 mağlubiyet sonrasında. 6.24 oldu saatlerimiz. Rain Man şimdi bizimle oluyor. Gitme şarkısı Serdar Ortaç parçasıdır. Rain Man'in seslendirmesi.

0: Rain Man, gitme. Güzel sabahlar efendim. Almanya asker bulamıyor. Bununla ilgili yeni yılla beraber yeni bir düzenleme geldi. Konuyla ilgili askerlik yapmak istiyor musunuz, yapmak istemiyor musunuz diye gençlere soruluyor. Ve bununla ilgili çarpıcı bir gelişme var. Buna bakacağız. Az sonra Almanya'da başka neler oluyor? Hepsi ard arda Metropol FM'de Çay Şekeri programında.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Almanya asker bulamıyor. Ne yapsa ne etse Almanya'da gençler Almanya'da askere gitmek istemiyor. Almanya için askerlik yapmak istemiyorlar. 2026 yılının başlamasıyla bu yılın başlamasıyla beraber yeni bir düzenleme gelmişti. 2008 ve sonrası doğumlu genç erkeklere işte askerlik yapmak istiyor musunuz yapmak istemiyor musunuz diye bir anket gönderiliyordu ve asker yapmak isteyenler de kayıt altına alınıyordu ve acil bir durumda asker ihtiyacı olduğunda bu gençler askere çağrılacaktı. Aslında bu şekilde asker sayısını arttırmak istiyordu Almanya'da Savunma Bakanı Boris Pistorius. Ama tam tersi olmuş. Birinci aydan Ağustos ayına kadar 12.100 başvuru yapılmış. Red başvurusu ama bunlar. Bu sayı daha şimdiden geçen yılın tamamında yapılan başvuruların tam 3 katına denk geliyor. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda 2025 yılında 3.800 başvuru yapılmış. 2024'te 2.200 başvuru yapılmış. Daha ilk 8 ayda bu sene ise 12.000 başvuru değerli dinleyenler. Sosyal medyadaki yanlış bilgiler, yetkililer sosyal medyada dolaşan yanlış yönlendirmeler nedeniyle de şu an çok sayıda hatalı ve eksik başvurunun yapıldığını ve bunları işleme almadan da geri göndermek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Birçok başvuru da hatalıymış değerli Metropol FM dinleyenleri. Almanya'da daha fazla asker buluruz bu şekilde derken hiç asker bulamayacaklar öyle görünüyor. Şey gibi olmuş bu. Kaş yapalım derken gözü çıkarmışlar abi. İki gözü birden çıkarmışlar.

Bengü'den Aleyhime şarkısı. Güzel sabahlar. Lünen'den Ümmü yazmış. Ben işten geldim, eşimi işe gönderdim diyor. Şu an yolda kendisi, yolda sadece sizi dinliyor. Eşim Adem'e çok selam söyler misiniz? Onu çok ama çok seviyorum demiş. Ne güzel ya. Sabahın bu erken saatlerinde insanların birbirlerine bu sevgisini göstermesi, söylemesi. İnsan güne ne güzel başlar. İşe moralli gider, moralli geri döner. Bravo, çok güzel. Hani inşallah daha fazla zaman geçiriyorsunuzdur birbirinizle. Ümmü işten gelmiş, şimdi eşi gidiyor. This is a bisschen hard in Deutschland. Bu iş temposu gerçekten de aileleri zorluyor diyebilirim. 6.40 yaptık saatlerimiz. Yollarda olanlara güzel yolculuklar. A100 Neukölln istikametinde Hohenzollern-Damm çıkışında şerit daraltılması var. Orada zaten çalışmalar da vardı. O çalışmalar biraz daha orada trafiği sıkıştırıyor. Şerit daraltılması var. O daraltılma yoktu. Ve Hohenzollern-Damm'a da otobandan çıkınca hemen sola dönüş yapamıyorsunuz. Sağa dönmeniz lazım. Sonra geri bir U dönüş yapmanız lazım. Burada en az bir 10 dakika kaybedebilirsiniz benden söylemesi. İyi yolculuklar diliyorum Derya Ulu'yla. Şımarık'la devam edelim. Güzel sabahlar.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Tuğçe Kandemir, ah ellerim kırılaydı, Metropol FM'deydi. Evet, ah ellerim kırılaydı diyecek mi acaba BSV'nin milletvekilleri? Şimdiki haberimiz, bugün Sachsen-Anhalt'taki eyalet parlamentosu seçimlerinden sonra eyalet parlamentosu başkanı seçilecek Sachsen-Anhalt'ta. Ve seçimlerde %44 oy alan AfD tabii ki kendi başkanını, kendi önerdiği başkanın seçilmesini istiyor. Tobias Rausch diye bir başkan adayları var. Eğer bu gerçekleşirse tarihte ilk kez AfD'nin adayı bir eyalet parlamentosuna başkanlık yapacak. Ama şöyle bir durum var. Eyalet parlamentosunda kendi başkanlarını seçebilmeleri için oyları, sandalye sayıları yetmiyor. 4-5 kişiye daha ihtiyaçları var ve hiçbir parti AfD'ye destek çıkmıyor. Bir parti dışında. O hangi parti? BSV. Evet, BSV aslında sol kökenli bir parti. Bündnis Zara Wagenknecht uzun yıllar sol partinin başkanlığını yaptı Almanya'da. Ama işte hiçbir parti AfD ile çalışmak istemiyor. Brandmauer utanç duvarı diyorlardı ve Zara Wagenknecht de bu utanç duvarını yıkacağız diyordu. Bazı konularda beraber çalışmanız gerekir diyordu. Bir de partiyi kurarken, BSV'yi kurarken Zara Wagenknecht solculukta devrim yapacağız demişti. Buyurun devrime bak. Sağcıların başkanlığını seçmeye yardım ediyorlar.

0: Karalaya karalaya, Kurtuluş Kuş ve Feryal Sepin ve Burak Bulut günaydın. Bugün Frankfurt'ta 78. Frankfurt Kitap Fuarı resmen açılışı gerçekleştiriliyor. Açılış töreni öncesinde sektör temsilcileri fuarın en önemli konuları ve yayın evlerinin ekonomik durumu hakkında bilgi verecek. Dünyanın en büyük kitap fuarı olan bu dev etkinlik çarşamba gününden, yani yarından itibaren profesyonel ziyaretçilere, cuma gününden itibaren de tüm kitap severlere kapılarını açacak. Değerli Metropol FM dinleyenleri, fuarın bu yılki konuk ülkesi Çekya.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Umurdoma, uyku yok. Sizinle oldu. A3 otobanında Frankfurt yönünde Obertshausen ile Offenbach arası bir kaza meydana gelmiş. Birçok aracın bu kazaya karıştığı bildiriliyor. 5 kilometrelik bir sıkışıklık var. Yolun bu bölümü trafiğe kapalı. Frankfurt yönünde Obertshausen ile Offenbach arası zincirleme bir kaza geldi. Yol kapalı, 5 kilometrelik bir sıkışıklık var. İyi yolculuklar diliyoruz sizlere efendim. Kazasız belasız güzel bir sabah olsun. Güzel bir gün diliyoruz günlerden salı. 6 Ekim tarihini yazmaktayız. Kasım arkadaşımıza da trafik bilgisinden ötürü teşekkür ediyoruz. O da şu an yoldaymış.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommt in Magdeburg heute zum ersten Mal das neue Parlament zusammen. Gewählt werden soll der neue Landtagspräsident. Die Wahl des Ministerpräsidenten steht noch nicht auf dem Programm. Die AfD war bei der Wahl klar stärkste Kraft geworden, verpasste aber die absolute Mehrheit.
2: Nach ihrem Wahlsieg im September will die AfD in Sachsen-Anhalt den ranghöchsten Politiker stellen. Das ist der Landtagspräsident. Als Kandidaten dafür hat die AfD Tobias Rausch aufgestellt. Damit er tatsächlich Landtagspräsident wird, ist die AfD auf die Stimmen des BSW angewiesen. Das hat seine Zustimmung schon zugesagt. Mit Spannung wird nun erwartet, ob die Wahl tatsächlich reibungslos über die Bühne geht. Dörtehain, Magdeburg.
1: Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland steigt weiter an. Von Januar bis Ende August dieses Jahres seien bereits gut 12.000 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen, berichten die Funke Medien und das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit liegt die Zahl der Anträge schon jetzt dreimal höher als im gesamten Jahr 2025. Die Anschaffungspreise von Verbrennern und E-Autos nähern sich wieder an. Beim Vergleich der beliebtesten Modelle waren reine Stromer im September im Durchschnitt gut 2.100 Euro teurer als Benziner- oder Diesel-Pkw.
3: Der E-Automarkt ist enorm dynamisch. Sogenannte Stromer waren in den Anfängen der E-Mobilität teils noch 15.000 Euro teurer als vergleichbare Verbrennermodelle und damit für viele unerschwinglich. Inzwischen sorgen günstigere Preise, die staatliche E-Auto-Prämie und nicht zuletzt gestiegene Spritpreise aber für eine deutlich gestiegene Nachfrage. Und weil immer mehr und auch günstigere E-Modelle auf den Markt kommen, können Kunden von höheren Rabatten profitieren. Ein Trend, der sich laut Experten in den kommenden Monaten noch verstärkt. Durfte. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Russische Behörden melden einen groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau. In der Nacht seien rund 650 Drohnen eingesetzt worden. Moskaus Bürgermeister teilte mit, 105 davon seien beim Anflug auf die Hauptstadt zerstört worden. Angaben über Schäden oder Verletzte gibt es bisher nicht. Die russischen Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Laut dem Portal Kiew Independent soll eine Ölförderanlage nahe Moskau Ziel des Angriffs gewesen sein.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma işbirliği kapsamında Riyad'da önemli bir toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı görüşmede ortak savunma mekanizmasının güçlendirilmesi ele alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor. Soruşturmanın ikinci operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplam 28 kişi gözaltına alınmıştı. Özmen hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve suç örgütüne üye olma suçlamaları bulunuyor. Mersin'de 3 belediyeyi kapsayan yolsuzluk soruşturmasında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmada bazı ihale ve doğrudan alımlarda toplam 331 milyon liralık kamu zararı oluştuğu ileri sürülüyor. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden AJet uçağında bomba paniği yaşandı. Uçağın lavabosunda kargo bölümünde 1 kilo C4 patlayıcı bulunduğu öne süren bir not bulundu. Uçak GAP Havalimanı'na indirildi. Aralarında yolcu ile mürettebatın bulunduğu toplam 142 kişi tahliye edildi. Bomba uzmanlarının yaptığı aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Türk A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Türkiye böylece 4 maç sonunda puansız kaldı. Milliler 12 Kasım'da sahasında Belçika'yı ağırlayacak. Voleybolda sezonun ilk kupası bugün Antalya'da sahibini buluyor. Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'la Eczacıbaşı İstanbul karşı karşıya gelecek. Maç saat 17'de başlıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 22 derece arasında seyredecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 9 ile 19 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

Ebru Gündeş Kızıl Mavi radyolarımızda sizlerle oldu. Çay Şekeri programımızın ikinci saatini başlattık. Günlerden Salı 6 Ekim 2026 hafta başı. Rehavetini büyük ölçüde üzerimizden atmışızdır diye düşünüyorum. Pazartesi sabahları hani biraz daha zor tabii. Tekrardan işe gitmek, uyanmak, bir işin peşinde koşuşturmak. Salı biraz daha hani adapte olmuşuz gibi, çarşamba, perşembe derken cuma zaten hafta sonuna getirmek üzere oluyoruz. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Saat 10'a kadar en güzel şarkılar, enteresan konular ve tabii ki de sizin kıymetli katılımınızla yine güzel, eğlenceli bir program olur diye umuyorum. Bunun için WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatmak isterim tabii ki. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Dün akşam maç vardı. Olmayaydı daha iyiydi ama. Aslında fena da oynamadık. Ara ara bazı bölümlerde iyiydi Türkiye. 3-1 yenildi Türkiye İtalya'ya deplasmanda. 1-1'i yakaladık ama ya çok kolay gol yiyoruz ya. Vallahi billahi ya. Gol atana kadar göbeğimiz çatlıyor. Pozisyona girene kadar, kaleye bir şut atana kadar. Ondan sonra o golü buluyorsun. O kadar uğraştan sonra ya kalemde o kadar basit gol yiyorsun ki inanılmaz. Biz atana kadar göbeğimiz çatlıyor. Adamlar popolarıyla gol atıyor neredeyse ya. Vallahi billahi. Montella maçtan sonra çok umutluyum. Çocukların performansından memnunum demiş. Hangi çocuklar için? Kendisi İtalyan ya. İtalyan takımı için mi diyor bunu?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
3: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
2: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
3: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
2: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
4: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
5: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün... İster sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü para

0: fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraftgas. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
1: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
0: Metropol FM.

Gel ne çektiğimi bir de bana sor. Şu an ne çekiyorsunuz? Amma çektik şu patronlan dediğiniz bir şeyler var mı? Trafik çilesi mi çekiyorsun? Ne çekiyorsun şu an?

Bir de bana sor Erol Evgin bizimle oldu. Efendim Almanya'da asker bulunamıyor. Asker kıtlığı var Almanya'da ve ileride herhangi bir sıkıntı olur, bir savaş falan olur, askerimiz olmalı diyen Savunma Bakanı Boris Pistorius'un planları vardı. Yeni yılla beraber, yani 2026 yılının başlamasıyla beraber anketler gönderiliyordu 2008 doğumundan 2008 yılından sonra doğan gençlere. Askerlik yapmak ister misiniz, istemez misiniz diye. Bir de askerlik yapmak istemeyenler başvuru, red başvurusu yapabiliyordu. Red başvurularında rekor kırılmış. Hayır, askerlik istemiyorum, TikTok istiyorum diye. Askerliğe mental olarak hazır değilim diyenlerin sayısı 12 bini geçmiş. Ocak ayından Ağustos ayına kadar 12 bin red başvurusu yapılmış. Askerlik yapmak istemiyorum diyenlerin sayısı Almanya'da geçen yıla göre çok ciddi bir şekilde artmış. Geçen yılki toplam rakamın 3 katına daha şimdiden ulaşılmış. İnanılır gibi değil. Halbuki bu uygulama niye gelmişti? Asker sayısını arttırmak için. Biraz şey olmuş bu. Kaş yapalım derken iki gözü birden çıkarmışlar Almanya'da. Düşünsene, Allah korusun, bir savaş falan oldu. Ruslar geldi, kapımıza dayandı. Ne yapacak gençler? Kendilerini yollara mı yapıştıracaklar? Hier dürfen Sie nicht weiter. Bunu gören Ruslar, yemin ediyorum, var ya, gülmekten savaşı bırakırlar ha. Bunlar zaten bitmiş yahu diye.

0: Sevmesem de alışırım.
1: Zavallı oğlum, ne kadar içli, ne kadar duygulusun.
0: Oo, mesajlar gelmiş, mesajlar yazıyorsunuz.
2: Yaz kızım.
0: Kim de göndermiş? Gel senle çektiğimi bir de bana sor. Az önce Erol Evgin'i dinledik. Dedim ki siz ne çekiyorsunuz? Hamit yazmış. İki gündür hanımın tribini çekiyorum diyor. Güzel. Başka? 0-32-117-970-71 dinleyicimiz yazmış. Ne diyor? Diyor ki...
3: Selam Serdar, günaydın. Stuttgart'tan Murat. Bu aralar milli takım çilesinden başka çile çekmiyoruz. Sağ olsunlar, bize her türlü çileyi çektiriyorlar.
0: Başka? Senin sesini çekiyorum şu anda bir dinleyicimiz. Yani kayıt ediyorsun, o anlamda mı, yoksa sesim kötü, ona mı katlanıyorsun, o anlamda mı diyorsun? Firmada işçiler bankaya çok fazla ödeme yapmışlar. Kokusunu çekiyoruz diyor. Para demişken Euro Jackpot'ta da bugün abov 120 milyon. Bakarız ona birazdan. Diğer bir beyefendi yazmış. Bilal Bey, Bilal Adar diyor ki...
4: Günaydın Serdar. Hayırlı yayınlar. Vallahi ben şu anda araba çekiyorum. Arabayı yanlış park edenlerin arabasını çekiyorum.
0: O çekmeden sen çek arabanı oradan. Milli takımın maçlarına bakarak sabır çekiyoruz diyor dinleyicimiz.

0: Koray Avcı, Sarhoş Gibiyim. Hemen ardından Hadise.
1: Aşk kaç beden.
0: Radyoda Hadise var.

0: Hadise, aşk kaç beden giyer? Hadisenin de sosyal medya hesabındaki yeni fotoğrafları gördün mü Şener abi, baktın mı onlara?
1: Ben bakmayayım, abdestim kaçar.
0: Ne pozlar ne pozlar. Ama ağız hafiften hep böyle açık, böyle hafiften böyle. Dudaklar hafiften böyle açık. Ama havalı kadın, çok da sempatik bir kadın. Hadise, severim ben. 7.45 saatler, güzel sabahlar, herkese merhabalar. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor dedi ya az önce Erol Evgin. Biz de sorduk, sen şu an kimden neyden çekiyorsun? Hakan yazmış, abi diyor Montella'dan çekiyoruz, kimden çekeceğiz başka diyor. Bir Montella, bir de Hacı Osmanoğlu. Cengiz yazmış, Türk futbolu bana çile çektiriyor, Hacı Osmanoğlu'ndan çektiğimiz kadar kimseden çekmedik diyor. İsimlerinizi yazınız. Dinleyicim diyor ki tırmık çekiyorum abi, her yer yaprak diyor. Kolay gelsin. Haydi işler. Başka. Her gün Bekum Botrop yolunu çekiyoruz diyor. Yollar kalabalık. Trafik çilesi çekiyoruz, aynı olsun diyor. İyi yolculuklar. Maaşımı çektim, ona bakıyordum diyor. Parayı çekip paraya mı bakıyorsun? Lan bütün ay senin için mi çalıştım diye. Zindelfingen'den Levent. Trafiği çekiyoruz diyor. Evde, işten sonra evde dırdır çekiyoruz abi demiş. Ramazan yazmış. Alman ordusu geçen yıldan beri 9. sınıfların dersine girip çocukların beynini yıkamaya çalışıyorlar. Ehliyet yaptırıyoruz, garanti iş veriyoruz, devlet memuru oluyorsunuz falan diye yazmış Frankfurt'tan Ramazan. Bayağı da bir işe yaramış. 12 bin red var. Aslında hani Alman askeriyesinde iş imkanı gerçekten benim tanıdığım insanlar, arkadaşlar var. İyi bir iş imkanı, güvenilir bir işvereniniz oluyor. Almanya asker bulamıyor. Öyle enteresan bir durum var. Ve bu yeni düzenlemeyle hani anket gönderiliyor gençlere. Ve askerlik istemiyorum diye 12 bin genç yılın ilk 8 ayında başvuru yapmış. Bu halimizi gören Rusya ne diyordur acaba? Katıla katıla gülüyorlardır ha vallahi. Tamam lan tamam, gelmiyoruz diyorlar. Yeah yeah. Musical maestro. Glorify. Mesut yazmış, Almanya'da asker yokluğu çekiyoruz abi diyor, daha ne çekelim diyor. Yemin ediyorum Allah korusun, öyle bir durum olursa var ya, harbi biz gidip savunuruz ya. Allah. Lasma yasma di Türk'ün gen diye önden bizi gönderirler. Yasi Türk'ün diye araba.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Sushiana. 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
4: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
5: Eurogıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
6: Eurogıda, wir sind Familie.
7: Evde, işte ya da tatilde. Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
8: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
9: Süpermarketten alışveriş yaparken Angebotları takip eder misiniz? Bu broşürler oluyor ya. Haftalık Angebotlar, bir hafta işte bir markette domates ucuz diyor, öbür hafta süt ucuz diyor, tereyağı ucuz diyor, içecek ucuz diyor falan. Ve bu indirimler hep aslında pazartesi günleri başlar. İşte Aldi'de, Penny'de, Netto'da, işte diğer Edeka, Rewe falan. Bir tek Kaufland'da perşembe günleri başlıyor. Hani pazartesi Angebot peşinde koşmaya başladığında diyorsun ki Kaufland'ınki perşembe, perşembeye bırakıyorsun onu. Ama bu pazartesi Angebot telaşınıza Kaufland'da eklenecek. Çünkü Kaufland'da artık Angebotlarını pazartesi gününden itibaren başlatacakmış. Bir hafta sonra artık Angebotlar perşembe günden itibaren değil, haftalık Angebotlar Kaufland'da pazartesi günden başlayacak. Dolayısıyla Kaufland'dan ucuza tereyağı aldın mı kavgası artık perşembe günleri değil, pazartesi günleri olacak.

0: Ne çekiyorsunuz diye sordum. Çimen diyor ki ah çekiyorum. Bana bakarak mı? Allah çektirmesin demiş diğer bir arkadaşım. Teşekkür ediyoruz. Ştav'dan çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim diyor. Gladbeck'ten Muhammed.
1: Karadır o gözlerin.
0: Bakamayırım. Yollarda olanlara gelsin bu.

0: Yolları aşamadım Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli. Radyolarımızdaydı saatleri 8 olmak üzere. Gel ne çektiğimi bir de bana sor dedi Erol Evgin. Biz de dinleyicimize sorduk. Sen ne çekiyorsun diye Özgür diyor ki kadın olarak bakımlı olmak zorundayız. Saçıma fön çekiyorum diyor. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar mesajlara lütfen. Ne diyen, Mahmut mu diyen? Hem Fenerbahçeliyim hem Hamburgluyum. Bir de şimdi milli takım başladı. Sırf futboldan çekiyorum abi diyor. Sen takım tutma kardeşim. Diğer mesajlara izin verirseniz yeni saatimizde bakacağız. Çünkü şimdi haber saati. Hadi bakalım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. In Sachsen-Anhalt kommt heute der neu gewählte Landtag erstmals zusammen. Im Mittelpunkt steht die Wahl des Parlamentspräsidenten. Die AfD schlägt dafür ihren Abgeordneten Tobias Rausch vor. Sollte der 35-Jährige gewählt werden, wäre er der erste AfD-Landtagspräsident in Deutschland. Das BSW hat bereits angekündigt, Rausch zu unterstützen. Frankreich steht heute ein neuer Höhepunkt der landesweiten und teils gewalttätigen Schülerproteste bevor. Im Zuge der seit einer Woche andauernden Proteste für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen ist ein landesweiter Aktionstag geplant.
3: Zwar rief Premierminister Le Cornu die Ministerien am Wochenende auf, konkrete Verbesserungen an den Schulen des Landes einzuleiten und den berechtigten Sorgen der Schüler Gehör zu geben. Mit solchen Ankündigungen alleine aber wollen die jungen Leute sich nicht zufrieden geben. In Paris und vielen anderen Großstädten sind deshalb Demonstrationen geplant. Dazu kommen Vorwürfe von Polizeigewalt. Im nordfranzösischen Lens etwa verlor ein Schüler durch eine von Beamten abgefeuerte Granate eine Hand. Darüber sind nicht nur die Schüler empört, auch Politiker haben sich entsetzt geäußert. Michael Evers, Paris.
2: Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland steigt weiter steil an. Von Januar bis Ende August dieses Jahres seien bereits über 12.000 Anträge beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen, berichten die Funke-Medien und das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
4: Die Wehrpflicht ist immer noch ausgesetzt in Deutschland und doch steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stark. Dafür gibt es naheliegende Gründe. Da ist das Gesetz über den neuen Wehrdienst. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer. So sollen Freiwillige rekrutiert werden. Doch melden sich zu wenige, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden. Ein weiterer Grund für den steilen Anstieg dürfte in der brenzlichen Sicherheitslage und der damit bei vielen verbundenen Kriegsangst liegen. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
2: Einen Monat nach ihrer Markteinführung ist die Nachfrage nach der neuen Abnehmtablette in deutschen Apotheken offenbar noch gering. Apothekerpräsident Preis sagte, viele Patienten seien bereits gut auf die wöchentliche Spritze eingestellt. Die Tablette müsse dagegen täglich und nach genauen Einnahmeregeln genommen werden. Preis sieht sie vor allem als Alternative für Menschen, die nicht spritzen wollen oder eine Spritzenphobie haben.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, bugün haberlerde çok sayıda belediye yine öne çıkıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde operasyon başlatıldı. Bu haberi alalım.
6: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir haber oldu. Bu haber Taner, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu bu soruşturmayı ve Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.
5: Öte yandan İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de tutuklandı. Buradaki ayrıntılara da bakalım.
6: Evet, burada da bir operasyon gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz sabahlardan birinde suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve onunla beraber toplamda 13 şüpheli tutuklandı.
5: Mersin'de ise 3 belediyeyi kapsayan soruşturma devam ediyor. Burada da tutuklamalar var. Senden alalım kısaca.
6: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı ki Vahap Seçer'in şu anda işlemlerinin devam ettiği bilgisi vardı sabah erken saatlerde. Ancak Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandılar.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına karşı İzmir'de bir eylem düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
6: Taner, tabii öncelikle şunu da söyleyelim. Bu iddialar çok sıklıkla konuşuluyor. Yeni partiden de bir açıklama geldi. Genel başkanımız ve bizlerle bir iletişimi yok, katılacağına yönelik bilgiler geliyor denildi. Evet, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası İzmirlileri bir meydanda toplamaya yöneltti. Ve bu iddianın ardından çağdaş demokrasiye, cumhuriyete ve kentimize sahip çıkıyoruz çağrısıyla bir toplantı gerçekleşti. Ancak bu eylemde slogan atan vatandaşlara polis müdahale etti.
5: Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden AJet uçağında bir bomba paniği yaşandı. Ayrıntıları alalım.
6: Evet, bu uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulundu. Bu not bulununca kurallar gereği hemen uçakta bir arama yapıldı. Önce yolcular boşaltıldı. Aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
5: Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda maalesef yenildi. Teknik direktör Montella'ya taraftarların protestosu da vardı. Maçı alalım.
6: Taner, çok net yine olmadı başlıkları var. Dördüncü maçta da İtalya'ya mağlup olduk. 3-1 mağlup oldu A milli futbol takımı. Evet, Montella istifa protestoları vardı. Kendisi maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bu konuyu gündemine almadı. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonası dedi.
5: Voleybolda ise Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşılaşıyor. Maçı alalım kısaca.
6: Evet, 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul bugün Antalya'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele bu akşam saat 17'de başlayacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 20 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kal Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Deriko, Dylan Ekici ve Paul Dwyer'ın beraber yapmış oldukları bir çalışma. Bilinen bir türküdür Deriko ve çok da hüzünlü bir hikayesi vardır. Hikayesine bakalım mı? Kavuşamayan iki aşığın hikayesidir aslında Deriko türküsü. Farklı inançlara ve kültürlere sahip iki gencin toplumsal baskılar yüzünden kavuşamadığı hüzünlü ve imkansız bir aşk hikayesidir aslında. Geçmiş dönemde Anadolu'da yaygın anlatımlarda Gaziantep yöresiyle ilişkilendirilir. Müslüman bir Türk genç, Deriko adında Ermeni ya da Süryani bir kıza aşık olur. İki genç birbirini çok sevip evlenmek istese de dönemin katı dini ve kültürel kuralları buna izin vermez. Kızın ailesi gencin Müslüman olması nedeniyle kızını ona vermez. Ailelerin karşı çıkmasıyla yolları ayrılan, sevdiklerine kavuşamayan gencin duyduğu acı ve hasret bu halk türküsünün doğmasına neden olur. Anadolu'nun pek çok imkansız aşk hikayesinde olduğu gibi Deriko türküsünün sonunda da yine ayrılık ve hüzün, keder var. Gel seninle kaçalım, ay karanlık görmezler mısralarından anlaşılacağı üzere genç aşıklar toplumsal baskıları aşmak için birlikte kaçmayı planlarlar. Ama dönemin sıkı aile yapısı ve çevre baskısı nedeniyle bu kaçış ya hiç gerçekleşemez ya da yakalanırlar. Ve sonunda da kesin bir şekilde ayrılırlar. Deriko başka biriyle evlendirilir ya da aile kızlarını o bölgeden tamamen uzaklaştırır.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayata tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz, küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin.

Ayla Onarası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Kim ne derse desin, Cem Belevi ile Ayşe Akın. Erol Evgin'den Bir de Bana Sor parçasını dinledik diyor ya orada. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Ben de dedim sen ne çekiyorsun canım dinleyicim, bak ben sana soruyorum. Mehmet Abay Manayım'dan Türkiye'dekiler fonlardan çekiyor, biz milli takımdan çekiyoruz diyor. Montella ne dedi maçtan sonra? Çocukların oyunundan aslında memnunum dedi. İtalyanlar için diyor galiba, kendisi de İtalyan ya. 3-1 yenildi akşam Türkiye İtalya'ya. Başka kim de göndermiş? Kimden çekiyorsun, neden çekiyorsun? Stuttgart'tan Hüseyin yazmış, fayansçı Hüseyin. Duvara Kleber çekiyorum abi şu an. Muhammed Berlin'den vatan hasreti çekiyoruz, kum deniz güneş hasreti çekiyoruz diyor. Mehmet emekli oldum tesbih çekiyorum diyor. Başka Stuttgart'tan Gökhan, seninle keyif çekiyoruz diyor. İyi dinlemeler. Eza yazmış abi, Almanya'yı terk etmek için ev satıp, evi satıp Almanya'yı terk etmek için ben de gün çekiyorum diyor İbrahim. Kürşat yazmış, çay var mı diyor. Var var. Carlos.
1: Hemen abi.
0: Çay içiyoruz Kemal abi, ister misin?
2: Zıkkım iç hıyarto.
0: Onur yazmış, abi diyor çalıştığım yerde bir kız var, onu düşünerek diyor kalp acısı çekiyorum diyor. Oo.
3: Senin olmazdı senin.
0: Bir türlü kıza açılamıyorum, ne yapacağım diyor Onur.
4: La sende bu kafa varken ömür boyu bekar kalacaksın.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Marsan'da yüksek gerilim kablolarına yönelik kundaklama girişiminin ardından devlet güvenliği soruşturma başlattı. Kimliği belirsiz kişiler Boxberger Straße'deki bir kablo köprüsünün altında ateş yaktı. Yangında yüksek ve orta gerilim hatları zarar gördü. 19 işletmenin elektriği geçici olarak kesildi. Konutlar etkilenmedi. Polis hedefin bilinçli seçilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Berlin CDU'nun geçici eyalet başkanı Stefan Evers, Başbakan Friedrich Merz'i eleştirdi. Evers, Merz'in empati ve halka yakınlık konusunda beklentileri karşılayamadığını ve güven kaybettiğini savundu. Brandenburg CDU Başkanı Jan Redman da parti tabanında reformların yavaş ilerlemesinden rahatsızlık bulunduğunu söyledi. Berlin'de BVG, otobüs şeritlerine ve duraklara park eden sürücülere karşı yeni bir kampanya başlattı. Yaklaşık 1700 otobüsün arkasında sürücüleri uyaran mesajlar yer alacak. BVG ekipleri ayda ortalama 1600 ihlal kaydediyor. Şirkete göre yanlış park edilen araçlar yalnızca gecikmelere değil, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların otobüse binip inmesinde sorunlara yol açıyor. Berlin'de U-Bahn ulaşımında iki önemli gelişme var. U1 hattı Wittenbergplatz'da yangın sonrası yeniden normal güzergahında çalışmaya başladı. Böylece yaklaşık 2,5 haftadır süren kısıtlamalar sona erdi. Öte yandan yeni nesil J serisi U-Bahn trenleri dünden itibaren U9 hattında da hizmet veriyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman istihbarat servisleri Rusya kaynaklı tehditlerin arttığı uyarısında bulundu. BND Başkanı Martin Jäger, siber saldırılar, sabotaj ve yıldırma girişimlerini kapsayan bir gölge savaştan söz etti. Ancak istihbaratın Almanya veya NATO'ya yönelik yakın bir Rus askeri saldırısına dair somut bilgisi bulunmadığını özellikle vurguladı. Servisler değişen güvenlik ortamı sebebiyle daha fazla yetki talep ediyor. Başbakan Friedrich Merz, Nobel Tıp Ödülü kazanan Alman bilim insanları Peter Hegemann ve Georg Nagel'i tebrik etti. İki araştırmacı ödülü Amerika Birleşik Devletleri'nden Carl Desiroth'la paylaşıyor. Üç bilim insanı hücrelerin ışık yardımıyla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Merz, başarının Alman araştırmalarının gücünü ve uluslararası işbirliğinin önemini gösterdiğini söyledi. Değerli dinleyenler, haberleri devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ebru Gündeş ve Cennet Selim Gülgören'le tanıdığımız güzel bir şarkı. Selim Gülgören de artık daha çok içerik üretiyor Instagram'da. İşte yaşanan bazı, Türkiye'de yaşanan bazı olaylara tepki gösteriyor. Bununla ilgili içerikler üretiyor ve bayağı da bir takipçisi var Selim Gülgören'in. Onunla tanıdığımız Cennet şarkısı Ebru Gündeş'ten geldi. Keyifli bir şarkıyı da beraber dinlemiş olduk. Bugün Almanya tarihinde bir ilk olabilir. İlk kez bir eyalette AfD'li bir siyasetçi eyalet parlamentosunun başkanı seçilecek büyük bir ihtimalle. Sachsen-Anhalt'te eyalet parlamentosu seçimlerini malum biliyorsunuz AfD'yi kazandı geriye bıraktığımız haftalarda. Ve bugün eyalet parlamentosunun başkanı seçilecek ve AfD'de kendi adayının seçilmesini istiyor tabii ki. Ama AfD'nin kendi oyları yetmiyor mecliste kendi adaylarını seçmeye. Birilerinin yardımına ihtiyaçları var. Başka oylara ihtiyaçları var. Diğer partiler kesinlikle hayır dediler AfD'nin adayına. Bir parti hariç BSV, Bündnis Sahra Wagenknecht. Sahra Wagenknecht eskiden Sol Parti'nin genel başkanıydı. Ve BSV partisi kurulurken dediler ki solculukta devrim yapacağız dediler. Ve bugün tam bir devrim yapacaklar gibi görünüyor çünkü AfD'nin eksik oylarını BSV verecekmiş.

Marx mezarında ters dönüyordur şu an. Amuda kalkmıştır, amuda.

0: Yıldız Tilbe haberi olsun. 8.48 saatlerimiz, küçücük bir ara veriyoruz ve o aranın ardından da radyolarımızda Ajda Pekkan geliyor.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
2: Aha, mein Burger ist da.
3: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
2: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
3: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
2: Ich weiß. Deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
4: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
5: Eurogıda. Hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
6: Die Profis, wenn's um ihren Einkauf geht. Eurogıda. Wir sind Familie. Sushi Yana.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Köln'lü dinleyenlerimiz dikkat, Escherstraße ve Hansaring Ebertstadt yönünde. Yolda radar bulunuyor, 30'luk bölgeler buralar. İhsan Bey'e kocaman teşekkürler. Sağ olun, var olun. 8.53 yaptık saatlerimizi. Bu da Ajda Pekkan. Uykusuz her gece.

0: Uykusuz her gece Ajda Pekkan. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Ne çekiyorsunuz diye sorduk. Nereden çıktı ya bu soru diyenler, radyoların yeni ses verenler. Erol Evgin'den Bir de Bana Sor şarkısını dinledi. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Ben de dinleyicilerimize sordum. Faruk yazmış, sabahtan beri hanımın nazını çekiyorum diye. Kotor'dan dinliyoruz demiş. Montenegro'dan, Karadağ'dan dinliyoruz. Şu an tatildeymiş. Mahmut diyeceğim artık. Başka ne diyeyim? İsimlerinizi yazınız arkadaşlar. Hasibe Hanım yazmış. Doktorda kan vereceğim. İşsiz artistlerin tribini çekiyorum sabah sabah diyor. Başka? Evlatlarımızın nazını çekiyoruz. Rotgau'dan Antepli Cevdet. Bremen'den Fatih. Çok çekiciyim, araba çekiyorum diyor. Vay, espriye bak. Diğer bir arkadaşımız yazmış. Ucuz 20 sol alu felgen arıyorum diyor. Yanlış yere yazdın galiba mesajı. Tekerlikçi miyim ben? Bahadır Manayım'dan, her sabah işe giderken sabır çekiyorum. Frankfurt'tan Harun, Mül Abfur'da çalışıyoruz, şu an çöp çekiyoruz. Trafikte sabır çekiyoruz. Sürücü kursu hocasıyım. Öğrencilerimin acemiliğini çekiyorum. Onur yazmıştı az önce. Çalıştığım yerde güzel bir kız var. Onu düşünerek kalp acısı çekiyorum diye. Cesaret edemiyormuş kızla konuşmaya. Biz de dedik ki acaba dedi Kemal abi halleder mi bu işi? Kemal abi şu kızla bir konuşsan. Hani bizim arkadaşı birazcık övsen, bak Onur burada.
1: Dur bir bakayım.
0: Bak bak.
1: Alıcı gözüyle bir bakayım.
0: Nasıl, olur mu?
1: Kalk ayağa. Ayağa kalk.
0: Ayağa kalk Onur. Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın Kemal abi, ne diyorsun?
1: Ya bu hıyar surata kızı aşık etmek çok zor ama bir deneyeceğim.
0: Onur vazgeç bu sevdadan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommt in Magdeburg heute zum ersten Mal das neue Parlament zusammen. Gewählt werden soll der neue Landtagspräsident. Die Wahl des Ministerpräsidenten steht noch nicht auf dem Programm. Die AfD war bei der Wahl klar stärkste Kraft geworden, verpasste aber die absolute Mehrheit.
2: Nach ihrem Wahlsieg im September will die AfD in Sachsen-Anhalt den ranghöchsten Politiker stellen. Das ist der Landtagspräsident. Als Kandidaten dafür hat die AfD Tobias Rausch aufgestellt. Damit er tatsächlich Landtagspräsident wird, ist die AfD auf die Stimmen des BSW angewiesen. Das hat seine Zustimmung schon zugesagt. Mit Spannung wird nun erwartet, ob die Wahl tatsächlich reibungslos über die Bühne geht. Dörte Hein, Magdeburg.
1: Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland steigt weiter an. Von Januar bis Ende August dieses Jahres seien bereits gut 12.000 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen, berichten die Funke Medien und das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit liegt die Zahl der Anträge schon jetzt dreimal höher als im gesamten Jahr 2025. Die Anschaffungspreise von Verbrennern und E-Autos nähern sich wieder an. Beim Vergleich der beliebtesten Modelle waren reine Stromer im September im Durchschnitt gut 2.100 Euro teurer als Benziner- oder Diesel-Pkw.
3: Der E-Automarkt ist enorm dynamisch. Sogenannte Stromer waren in den Anfängen der E-Mobilität teils noch 15.000 Euro teurer als vergleichbare Verbrennermodelle und damit für viele unerschwinglich. Inzwischen sorgen günstigere Preise, die staatliche E-Auto-Prämie und nicht zuletzt gestiegene Spritpreise aber für eine deutlich gestiegene Nachfrage. Und weil immer mehr und auch günstigere E-Modelle auf den Markt kommen, können Kunden von höheren Rabatten profitieren. Ein Trend, der sich laut Experten in den kommenden Monaten noch verstärkt. Dürfte. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Russische Behörden melden einen groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau. In der Nacht seien rund 650 Drohnen eingesetzt worden. Moskaus Bürgermeister teilte mit, 105 davon seien beim Anflug auf die Hauptstadt zerstört worden. Angaben über Schäden oder Verletzte gibt es bisher nicht. Die russischen Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Laut dem Portal Kiew Independent soll eine Ölförderanlage nahe Moskau Ziel des Angriffs gewesen sein.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, bugün haberlerde çok sayıda belediye yine öne çıkıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde operasyon başlatıldı. Bu haberi alalım.
5: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir haber oldu. Bu haber Taner. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu bu soruşturmayı ve Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.
4: Öte yandan İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de tutuklandı. Buradaki ayrıntıları da bakalım.
5: Evet, burada da bir operasyon gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz sabahlardan birinde suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve onunla beraber toplamda 13 şüpheli tutuklandı.
4: Mersin'de ise 3 belediyeyi kapsayan soruşturma devam ediyor. Burada da tutuklamalar var. Senden alalım kısaca.
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı ki Vahap Seçer'in şu anda işlemlerinin devam ettiği bilgisi vardı sabah erken saatlerde. Ancak Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandılar.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına karşı İzmir'de bir eylem düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, tabii öncelikle şunu da söyleyelim. Bu iddialar çok sıklıkla konuşuluyor. Yeni partiden de bir açıklama geldi. Genel başkanımız ve bizlerle bir iletişimi yok, katılacağına yönelik bilgiler geliyor denildi. Evet, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası İzmirlileri bir meydanda toplamaya yöneltti. Ve bu iddianın ardından çağdaş demokrasiye, cumhuriyete ve kentimize sahip çıkıyoruz çağrısıyla bir toplantı gerçekleşti. Ancak bu eylemde slogan atan vatandaşlara polis müdahale etti.
4: Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden AJet uçağında bir bomba paniği yaşandı. Ayrıntıları alalım.
5: Evet, bu uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulundu. Bu not bulununca kurallar gereği hemen uçakta bir arama yapıldı. Önce yolcular boşaltıldı. Aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
4: Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda maalesef yenildi. Teknik direktör Montella'ya taraftarların protestosu da vardı. Maçı alalım.
5: Taner, çok net yine olmadı başlıkları var. Dördüncü maçta da İtalya'ya mağlup olduk. 3-1 mağlup oldu A milli futbol takımı. Evet, Montella istifa protestoları vardı. Kendisi maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bu konuyu gündemine almadı. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonası dedi.
4: Voleybolda ise Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşılaşıyor. Maçı alalım kısaca.
5: Evet, 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul bugün Antalya'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele bu akşam saat 17'de başlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 20 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 118 euro 13 sent. Çeyrek altınsa 206 euro 73 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
3: Townfa Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
4: Çözüm.
5: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
8: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Bremen Latiye'den Ya Habibi. Şu an yollarda olanlar, radar ihbarı var, hemen ona bir bakalım. Köln'deki dinleyenlerimizin, pardon, Berlin'deki dinleyenlerimizin dikkatini Schöneberg Hauptstraße'de Kreispark yönünde 30'luk bölgede yolda radar var demiş Özcan arkadaşımız bildiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Köln'de Hansaring üzerinde yolda radar var. Buradan geçerken dikkat, 30'luk bölge burası. Ve aynı zamanda Escherstraße 154, burada da yine yolda radar var. Yavaş. İyi yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun efendim. Sosyal medyadaki videomuzu gördünüz mü? Bu son günlerde çok viral olan bir video var. Bir dayı var. Bu dayı da bilsen uzaklarda kimler ağlıyor, yani ben de özledim şarkısına kendine has bir oyun yapmış. Zurnalı, davullu. Bunun Montella'sını yaptılar yapay zekayla. Trump'lısını yaptılar. Ali Koçlusunu yaptılar. Ben Ali Koçlusuna çok gülmüştüm ya. Ali Koç ortada o şovu yapıyor. Yanında da Acun Ilıcalı var, alkış tutuyor. Aziz Yıldırım alkış tutuyor. Okan'ın var bir tane. Muhammed Salah alkış tutuyor yanında. Icardi davulda. Buna biz de kayıtsız kalamazdık. Bir tane de Metropol FM ekibinin olduğu bir video hazırladık bu şekilde. Davulun başında Esra. Ben ortada oynuyorum. Hakan alkış tutuyor Fuat'la beraber. Nerede Instagram sayfamıza? Bir girin bakın. Like'larınızı, mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Abi bu yapay zeka korkunç ya. Beni Ali Koç'a ne kadar benzetmişler ya.

0: Yaktın beni Hakan Bektaş, Bilal Ancı. Bu da Zinet Salih. Gel efkarım var.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç.

0: sıkı durun. Euro Jackpot'ta tam 120 milyon euro var. 120 milyon euro sahibini bekliyor. Bir kişi bu paranın sahibi olacak ama kim? Düşündüğün zaman ne kadar enteresan bir şey. Belki sensin o paranın sahibi ama şu an haberin yok daha. Tabii burada amacımız kesinlikle kimseyi loto oynamaya falan teşvik etmek değil. Şans oyunları bağımlılık yapar. Kesinlikle ama kesinlikle. Ama bugünkü jackpot'ta 120 milyon euro var. Ve euro jackpot'u kırmanın ihtimali, kazanman ihtimali de 140 milyonda birmiş. Yani 140 milyon tane farklı kombinasyon var. Onların hepsini doldurduğunda bu parayı mutlaka kazanıyorsun. Ama bunu doldurmayızdan ömrü zaten yetmez. Ömrümüz kupon doldururken geçti dedikleri bu galiba. Yarın herhangi bir arkadaşınız patrona res çekerse, kovuldun cevabına sen beni kovamazsın, ben istifa ediyorum derse, olabilir mi acaba? Lotoyu o mu kazandı acaba?
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Marsahan'da yüksek gerilim kablolarına yönelik kundaklama girişiminin ardından devlet güvenliği soruşturma başlattı. Kimliği belirsiz kişiler Boxberger Straße'deki bir kablo köprüsünün altında ateş yaktı. Yangında yüksek ve orta gerilim hatları zarar gördü. 19 işletmenin elektriği geçici olarak kesildi. Konutlar etkilenmedi. Polis hedefin bilinçli seçilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Berlin CDU'nun geçici eyalet başkanı Stefan Evers, Başbakan Friedrich Merz'i eleştirdi. Evers, Merz'in empati ve halka yakınlık konusunda beklentileri karşılayamadığını ve güven kaybettiğini savundu. Brandenburg CDU Başkanı Jan Redman da parti tabanında reformların yavaş ilerlemesinden rahatsızlık bulunduğunu söyledi. Berlin'de BVG otobüs şeritlerine ve duraklara park eden sürücülere karşı yeni bir kampanya başlattı. Yaklaşık 1700 otobüsün arkasında sürücüleri uyaran mesajlar yer alacak. BVG ekipleri ayda ortalama 1600 ihlal kaydediyor. Şirkete göre yanlış park edilen araçlar yalnızca gecikmelere değil, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların otobüse binip inmesinde sorunlara yol açıyor. Berlin'de U-Bahn ulaşımında iki önemli gelişme var. U1 hattı Wittenbergplatz'da yangın sonrası yeniden normal güzergahında çalışmaya başladı. Böylece yaklaşık 2,5 haftadır süren kısıtlamalar sona erdi. Öte yandan yeni nesil J serisi U-Bahn trenleri dünden itibaren U9 hattında da hizmet veriyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Alman istihbarat servisleri Rusya kaynaklı tehditlerin arttığı uyarısında bulundu. BND Başkanı Martin Jäger, siber saldırılar, sabotaj ve yıldırma girişimlerini kapsayan bir gölge savaştan söz etti. Ancak istihbaratın Almanya veya NATO'ya yönelik yakın bir Rus askeri saldırısına dair somut bilgisi bulunmadığını özellikle vurguladı. Servisler değişen güvenlik ortamı sebebiyle daha fazla yetki talep ediyor. Başbakan Friedrich Merz, Nobel Tıp Ödülü kazanan Alman bilim insanları Peter Hegemann ve Georg Nagel'i tebrik etti. İki araştırmacı ödülü Amerika Birleşik Devletleri'nden Carl Desiroth'la paylaşıyor. Üç bilim insanı hücrelerin ışık yardımıyla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Merz başarının Alman araştırmalarının gücünü ve uluslararası işbirliğinin önemini gösterdiğini söyledi. Değerli dinleyenler, haberleri devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Ein neuer Sound von Metropol FM. This is Radio 901 ab

0: Metropol FM'de. Alişan radyolarımızda sizlerle oldu günlerden salı. 6 Ekim tarihini yazıyoruz. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Prime Day indirimli satışları başladı değerli dinleyenler. Amazon Prime Day.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Amazon kesinlikle hayırlı uğurlu olsun diyordur da paket dağıtımı yapanlar pek öyle demiyordur, öyle tahmin ediyorum. Şu iki günde Amazon biliyor musunuz? Milyarlarca euro para kazanıyor. Olan tabii ki paketçilere, kargo çalışanlarına oluyor. Onlar Amazon'a da paket alanlara da herhalde şey okuyordur, güzel şeyler okuyordur. Şu iki günde, bugün ve yarın, şu iki günde özellikle bu indirimli günler, indirimli kampanyalı günlerde genelde hani şey diye düşünüyorum ben. İhtiyacımızın olmadığı şeyleri alma günü. İhtiyacım yok ama %50 indirim var, iyi alayım o zaman. İhtiyacınız olan şeyleri alın. Siz öyle misiniz? İndirimi görünce hemen bunu alayım diyor musunuz? Hemen yengeye suç atmayın şimdi beyler.

Oyunculuğuyla tanıdığımız Salih Bademci, yürü ya kulum. 0-30-217-970-71 Berlin Schöneberg'de Hauptstraße'de 30'luk bölgede radar var. Kleistpark yönünde demiş Özcan arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok çok çok sağ olun. Neyden ne çekiyorsunuz, nelerden çekiyorsunuz dedik. Bremen'den Yiğit, milli takım gibi sıfır çekiyorum abi diyor. Araba çekenler var. Çöp konteyneri çekiyoruz diyenler. Fayans yapıyorum, duvara kleber çekiyorum diyenler. Hanımın tribini çekiyorum sabahtan beri diyenler. Bakalım başka neler var, dur bakayım. Konuyla ilgili daha fazla yazmamanızı rica ediyorum. Yetiştiremeyeceğim çünkü programın artık son dakikaları. 3 yıldır Outstander Bird'den termin bekliyorum Ayşe Özbey'i. Nordrhein-Westfalen Wuppertal'den yazıyorum. Onların nazını çekiyorum. Kölden Gülo, aşık oldum aşk acısı çekiyorum diyor. Bir de Onur vardı, o da aşk acısı çekiyordu. Aynı kişi. Bir bağlantı var mı? Gülo, Onur.

0: Yusuf arkadaşımız yazdı. Az önce Prime Day var dedim ya. Diyor ki Serdar diyor zaten diyor normal paketler yüzünden diyor adeta anamız ağladı diyor. Sen de bir de oradan bas bas bağırıyorsun Amazon Prime Day var diye diyor. Lütfen bunu anons etme diyor bana. Bak bak ne diyor bak.
1: Boş ver Amazon'dan bir şey almayın. Sakın almayın. Mahvolduk biz.
0: Kargocu arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz. Bugün bir de yarın. Hatırlatma anlamında Amazon'da Prime Day varmış.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hayırlı sabahlarınız olsun, Metropol FM burası. Çay Şekeri programındasınız. Güzel sabahlar diliyoruz, tüm zamanların en güzel. Günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor. Keyifli birlikteliğimiz. Serdar Instagram'da Metropol FM sayfasındaki videonuzu gördüm diyor. Evet, oraya bir video paylaştık. Bu son günlerde çok viral olan bir video var. Bir dayı var, ben de özledim şarkısına kendine has böyle güzel bir oyun yapmış, bir dans yapmış. Ve onun Ali Koçlusu var, Okanlısı var, Trumplısı var. Abi var da var yani, yapay zeka sayesinde herkes kendini o dayının yerine koymuş. Bizim Didem de, bizim internette işte sosyal medyayla görevli uğraşan arkadaşımız, Serdar sana böyle bir video yapalım dedi. Dedim yap. Ben ortada oyunu yapıyorum, dansı yapıyorum. Davulun başında Esra var. Hakan da alkış tutuyor. Dinleyicilerimiz görmüşler, çok beğenmişler. Sevindim buna. Hakan'ı niye davulcu yapmadınız diye soranlar var. Bir tane de Hakan'ın davulcu olduğu bir video yapın diye gelen mesajlar var. Tam davulcu tipi var diyorlar Hakan için. Öyledir öyle. Eski tohmakçılardan.

müzikle uğraştı, oradan belli oluyor. Işın Karaca da kariyerine davulcu olarak başlamıştı Sezen Aksu'nun arkasında.

İyi de tatlı ses. Mavişim dedi. Saatlerimiz de bakalım 10 olmak üzere. Dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hülya arkadaşımız yazmış. DHL Express'te eşimle aynı, pardon. DHL Express'ten Hülya, eşimle ayrı araçlarda kargo işi yapıyoruz. Buradan çok sevgili eşim Bahadır'a selam gönderiyorum. İşimiz çok zor. Az paketle çıksak da, çok paketle de çıksak da aynı parayı kazanıyoruz. Tüm kargo şoförlerine Allah yardım etsin demiş. O zaman sizin az paketle çıkmanız lazım. Ama tabii özellikle internetten bu alışveriş. Hangi rengi yakışır? Mağazaya gitmiyorsun. İnternetten 4 rengi birden sipariş ediyorsun. Hoşuma gitmeyeni geri gönderirim diyorsun. Trafiği de yoruyor. Çevreyi de yoruyor aslında bu fazladan gereksiz alışveriş. Çalışanları da yoruyor tabii ki. Teşekkür ediyoruz Hülya Hanım. Bahadır Bey'e de buradan selamlar. Güzel bir gün diliyoruz çalışmakta olanlara. Yusuf Güney duydun muyla bugünlük Çay Şekeri programımızı noktalıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo devam ediyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. In Sachsen-Anhalt kommt heute der neu gewählte Landtag erstmals zusammen. Im Mittelpunkt steht die Wahl des Parlamentspräsidenten. Die AfD schlägt dafür ihren Abgeordneten Tobias Rausch vor. Sollte der 35-Jährige gewählt werden, wäre er der erste AfD-Landtagspräsident in Deutschland. Das BSW hat bereits angekündigt, Rausch zu unterstützen. Frankreich steht heute ein neuer Höhepunkt der landesweiten und teils gewalttätigen Schülerproteste bevor. Im Zuge der seit einer Woche andauernden Proteste für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen ist ein landesweiter Aktionstag geplant.
2: Zwar rief Premierminister Le Cornu die Ministerien am Wochenende auf, konkrete Verbesserungen an den Schulen des Landes einzuleiten und den berechtigten Sorgen der Schüler Gehör zu geben. Mit solchen Ankündigungen alleine aber wollen die jungen Leute sich nicht zufrieden geben. In Paris und vielen anderen Großstädten sind deshalb Demonstrationen geplant. Dazu kommen Vorwürfe von Polizeigewalt. Im nordfranzösischen Lens etwa verlor ein Schüler durch eine von Beamten abgefeuerte Granate eine Hand. Darüber sind nicht nur die Schüler empört, auch Politiker haben sich entsetzt geäußert. Michael Evers, Paris.
1: Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in Deutschland steigt weiter steil an. Von Januar bis Ende August dieses Jahres seien bereits über 12.000 Anträge beim zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eingegangen, berichten die Funke-Medien und das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
3: Die Wehrpflicht ist immer noch ausgesetzt in Deutschland und doch steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stark. Dafür gibt es naheliegende Gründe. Da ist das Gesetz über den neuen Wehrdienst. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer. So sollen Freiwillige rekrutiert werden. Doch melden sich zu wenige, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden. Ein weiterer Grund für den steilen Anstieg dürfte in der brenzlichen Sicherheitslage und der damit bei vielen verbundenen Kriegsangst liegen. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
1: Einen Monat nach ihrer Markteinführung ist die Nachfrage nach der neuen Abnehmtablette in deutschen Apotheken offenbar noch gering. Apothekerpräsident Preis sagte, viele Patienten seien bereits gut auf die wöchentliche Spritze eingestellt. Die Tablette müsse dagegen täglich und nach genauen Einnahmeregeln genommen werden. Preis sieht sie vor allem als Alternative für Menschen, die nicht spritzen wollen oder eine Spritzenphobie haben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, bugün haberlerde çok sayıda belediye yine öne çıkıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bayraklı Belediyesi iştiraki şirketlerde operasyon başlatıldı. Bu haberi alalım.
5: Evet, sabah erken saatlerde gelen bir haber oldu. Bu haber Taner. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu bu soruşturmayı ve Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında önceki dönem belediye başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.
4: Öte yandan İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de tutuklandı. Buradaki ayrıntılara da bakalım.
5: Evet, burada da bir operasyon gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz sabahlardan birinde suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, ihale, fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve onunla beraber toplamda 13 şüpheli tutuklandı.
4: Mersin'de ise 3 belediyeyi kapsayan soruşturma devam ediyor. Burada da tutuklamalar var. Senden alalım kısaca.
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı ki Vahap Seçer'in şu anda işlemlerinin devam ettiği bilgisi vardı sabah erken saatlerde. Ancak Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandılar.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına karşı İzmir'de bir eylem düzenlendi. Neler var bilgi olarak?
5: Taner, tabii öncelikle şunu da söyleyelim. Bu iddialar çok sıklıkla konuşuluyor. Yeni partiden de bir açıklama geldi. Genel başkanımız ve bizlerle bir iletişimi yok, katılacağına yönelik bilgiler geliyor denildi. Evet, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası İzmirlileri bir meydanda toplamaya yöneltti. Ve bu iddianın ardından çağdaş demokrasiye, cumhuriyete ve kentimize sahip çıkıyoruz çağrısıyla bir toplantı gerçekleşti. Ancak bu eylemde slogan atan vatandaşlara polis müdahale etti.
4: Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden AJet uçağında bir bomba paniği yaşandı. Ayrıntıları alalım.
5: Evet, bu uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulundu. Bu not bulununca kurallar gereği hemen uçakta bir arama yapıldı. Önce yolcular boşaltıldı. Aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
4: Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda maalesef yenildi. Teknik direktör Montella'ya taraftarların protestosu da vardı. Maçı alalım.
5: Taner, çok net yine olmadı başlıkları var. Dördüncü maçta da İtalya'ya mağlup olduk. 3-1 mağlup oldu A milli futbol takımı. Evet, Montella istifa protestoları vardı. Kendisi maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bu konuyu gündemine almadı. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonası dedi.
4: Voleybolda ise Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'la Eczacıbaşı karşılaşıyor. Maçı alalım kısaca.
5: Evet, 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ta Eczacıbaşı Peron İstanbul bugün Antalya'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele bu akşam saat 17'de başlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 12 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 20 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli ve hafif bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak, yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 118 euro 13 sent. Çeyrek altınsa 206 euro 73 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Hala avukat şirinçetine gitmedin mi?
1: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
0: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
1: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
5: Kita Kleine Weltkinder.
4: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
5: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
6: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf siebel-cleaning.de. Siebel Cleaning.
7: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
8: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
7: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
9: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
10: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
11: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
12: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
13: İsmail kim kız?
12: 27 yıllık diş doktoru.
13: Ya implant?
12: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
14: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı,

0: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Pflege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Berlin'de A100 otoyolundaki büyük inşaat projelerini anlatan 7 bilgi merkezi bugün Westkreuz'da açılıyor. Ziyaretçiler merkezi cumartesiden itibaren gezebilecek. İlk katta interaktif uygulamalar, 3D görseller, filmler ve bir sürüş simülatörü yer alıyor. Çatı terasından ise yeni Ringbahn Brücke'nin inşaatını doğrudan izlemek mümkün olacak. Lichtenberg'deki Don Juan Center'da palalı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından yüzden fazla polisle özel harekat birimi SEK bölgede geniş çaplı arama yaptı. Şüphelinin merkezin içinde olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak ilk bilgilere göre yakalama olmadı. Betset gazetesi yaralının bir elinin kesilmiş olabileceğini bildirdi. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Marsağında yüksek gerilim kablolarına yönelik kundaklama girişiminin ardından devlet güvenliği soruşturma başlattı. Kimliği belirsiz kişiler Boxberger Straße'deki bir kablo köprüsünün altında ateş yaktı. Yangında yüksek ve orta gerilim hatları zarar gördü. 19 işletmenin elektriği geçici olarak kesildi. Konutlar etkilenmedi. Polis hedefin bilinçli seçilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Berlin'de BVG otobüs şeritlerine ve duraklara park eden sürücülere karşı yeni bir kampanya başlattı. Yaklaşık 1700 otobüsün arkasında sürücüleri uyaran mesajlar yer alacak. BVG ekipleri ayda ortalama 1600 ihlal kaydediyor. Şirkete göre yanlış park edilen araçlar yalnızca gecikmelere değil, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların otobüse binip inmesinde sorunlara yol açıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletinde yeni seçilen meclis bugün ilk kez toplanıyor. Gündemin en önemli maddesi meclis başkanlığı seçimi. Seçimden %43.8 ile birinci çıkan AfD, Tobias Rausch'u aday olarak gösterdi. AfD'nin tek başına çoğunluğu yok, ancak 5 milletvekiline sahip BSW, Rausch'a destek vereceğini açıkladı. Rausch seçilirse Almanya'da bir eyalet parlamentosunun başına geçen ilk AfD'li siyasetçi olacak. Alman istihbarat servislerinin yöneticileri Rusya kaynaklı tehditlerin arttığı uyarısında bulundu. BND Başkanı Martin Jäger, Rusya'nın Almanya'ya karşı sabotaj, dezenformasyon ve baskı girişimlerini içeren bir gölge savaşı yürüttüğünü söyledi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen de sabotaj ve saldırı riskine dikkat çekti. Değerli dinleyenler, haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: aşkım. Allah.
1: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
2: Meral, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
1: Eminim çayı da çok güzeldir.
2: Nasıl?
1: Şahane.
3: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan. Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
4: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
5: Euro Gıda, wir sind Familie.
6: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 6107-4044.
7: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
8: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kottbusser'den 1. Güveniniz için teşekkürler.
9: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
10: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
11: Hülüşerstrasse 9, Sorsenerstrasse köşesi Kreuzberg.
12: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
13: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
14: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
1: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
0: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslight chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
2: Kanslight Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslight Şirin Çetin.
3: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Pflege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-087.
5: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel.
6: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
7: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
8: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
9: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
10: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
11: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
12: Altın al evladım.
11: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
12: Bak beni dinle, altın al.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Berlin'de A100 otoyolundaki büyük inşaat projelerini anlatan Yeni Bilgi Merkezi bugün Westkreuz'da açılıyor. Ziyaretçiler merkezi cumartesiden itibaren gezebilecek. İlk katta interaktif uygulamalar, 3D görseller, filmler ve bir sürüş simülatörü yer alıyor. Çatı terasından ise yeni Ringbahn Brücke'nin inşaatını doğrudan izlemek mümkün olacak. Lichtenberg'deki Don Juan Center'da palalı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından 100'den fazla polisle özel harekat birimi SEK bölgede geniş çaplı arama yaptı. Şüphelinin merkezin içinde olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak ilk bilgilere göre yakalama olmadı. Betset gazetesi yaralının bir elinin kesilmiş olabileceğini bildirdi. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Marsağında yüksek gerilim kablolarına yönelik kundaklama girişiminin ardından devlet güvenliği soruşturma başlattı. Kimliği belirsiz kişiler Boxbergerstraße'deki bir kablo köprüsünün altında ateş yaktı. Yangında yüksek ve orta gerilim hatları zarar gördü. 19 işletmenin elektriği geçici olarak kesildi. Konutlar etkilenmedi. Polis hedefin bilinçli seçilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Berlin'de BVG otobüs şeritlerine ve duraklara park eden sürücülere karşı yeni bir kampanya başlattı. Yaklaşık 1700 otobüsün arkasında sürücüleri uyaran mesajlar yer alacak. BVG ekipleri ayda ortalama 1600 ihlal kaydediyor. Şirkete göre yanlış park edilen araçlar yalnızca gecikmelere değil, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların otobüse binip inmesinde sorunlara yol açıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletinde yeni seçilen meclis bugün ilk kez toplanıyor. Gündemin en önemli maddesi meclis başkanlığı seçimi. Seçimden %43.8 ile birinci çıkan AfD, Tobias Rausch'u aday olarak gösterdi. AfD'nin tek başına çoğunluğu yok, ancak 5 milletvekiline sahip BSW, Rausch'a destek vereceğini açıkladı. Rausch seçilirse Almanya'da bir eyalet parlamentosunun başına geçen ilk AfD'li siyasetçi olacak. Alman istihbarat servislerinin yöneticileri Rusya kaynaklı tehditlerin arttığı uyarısında bulundu. BND Başkanı Martin Jäger, Rusya'nın Almanya'ya karşı sabotaj, dezenformasyon ve baskı girişimlerini içeren bir gölge savaşı yürüttüğünü söyledi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen de sabotaj ve saldırı riskine dikkat çekti. Değerli dinleyenler, haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Remix. Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demet, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: hiçbir vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan Meraydan.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Badstrasse 19 Wedding.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün birbirinden önemli konular var gündemde. Biz de Taner'le birlikte bu konuları şöyle bir geçelim dedik. Taner, Alman istihbaratının sözünü ettiği bu bir gölge savaş var. Tam olarak nedir bu?
2: Evet, Rusya ile Almanya arasında önemli bir sorun yaşanıyor biliyorsun epeydir, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana. Şimdi bu nedenle gölge savaş, tabii ki tam açık bir savaş değil ama bu ne demek biliyor musun Esra? Doğrudan askeri bir savaş yok ama siber saldırı, sabotaj girişimleri, casusluk, dezenformasyon ve buna benzer faaliyetlerden söz ediliyor. Bu açıklama nereden geldi? Alman haber alma biliyorsun örgütü var, BND. Başkanı Martin Jäger'e göre Rusya kaynaklı bu tür faaliyetlerin Almanya açısından oluşturduğu tehdit artıyor. Açık bir savaş yok, çok şükür ki yok ama kapalı anlamda kimsenin göremeyeceği, fark etmeyeceği, uzmanların dışında bilemeyeceği arada böyle bir gölge savaş var maalesef.
1: Peki bir de Nobel ödülleri var. Bu yıl Nobel Tıp Ödülünü kazanan Alman bilim insanlarının çalışmaları bizim için neden bu kadar önemli?
2: Evet, şunu söyleyelim. 3 kişi aldı. İkisi Alman, birisi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Optogenetik isimli bir çalışmaya verilmiş bu. Optogenetik sayesinde belirli sinir hücreleri ışık kullanılarak etkinleştirilebiliyor ya da durdurulabiliyor. Bu yöntem araştırmacılara beynin hangi sinir devrelerinin hareket, hafıza, duygu ve davranışta rol oynadığını çok daha hassas biçimde inceleme imkanı veriyor.
1: Peki bir de Saksonya-Anhalt'te bugün yapılacak olan meclis başkanlığı seçimi var. Burada AfD detayı var. Şimdi siyasi açıdan bunun anlamı nedir?
2: Şimdi çok önemli bir konu. Zira Almanya'da bir ilk olabilecek. AfD'li Tobias Rauch seçilirse eyalet meclisi başkanlığına ilk kez AfD'li bir siyasetçi meclis başkanı olmuş olacak. Peki bu nasıl olacak dersen, BSW partisi var biliyorsun. Bunlar destek verebileceğini söyledi. Diğer partiler zaten AfD ile siyasi işbirliğini reddediyor. Oturum şu saatlerde başlamış bulunuyor.
1: Almanya'da askerlik konusu da çok konuşuluyor. Şimdi vicdani ret başvuruları var, artışlar var. Bu askerlik tartışmalarını nasıl etkiliyor?
2: Şöyle, Ocak'la Ağustos arasında 12 binden fazla vicdani ret başvurusu yapıldı. Bu sayı geçen yılın tamamındaki başvurularından 3 kat daha fazla. Artışın tek bir sebebi yok ama yeni askerlik düzenlemesi, güvenlik politikası tartışmaları önemli etkenler olarak görülüyor. Bu süreçte gençlerin önemli bir kısmı diyor ki ben askere gitmek istemiyorum. Bu kadar basit söyleyebiliriz.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
1: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
2: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
3: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
4: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
5: Town Farm Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
6: Çözüm.
7: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
8: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
9: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
8: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
9: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
10: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime?
11: İsmail.
10: İmplant için en doğru seçim.
12: İsmail kim kız?
10: 27 yıllık diş doktoru.
12: Ya implant?
11: İsmail.
10: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
13: Doktor İsmail Özkanlı.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da su kaynakları giderek daha fazla baskı altında. Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, suyun gelecekte daha verimli, daha planlı ve daha adil kullanılması gerektiğini söylüyor. Berlin'de bir su politikası konferansı düzenlendi. 2026 yazı suyun artık her zaman ve her yerde yeterli miktarda bulunacağının garanti olmadığını bir kez daha gösterdi. Çevre Bakanı Carsten Schneider'e göre iklim değişikliği Almanya'yı yeni bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor.
2: Der Sommer 2026, der hat gezeigt, dass wir in einer neuen Realität sind. Was lange selbstverständlich war, dass immer genug Wasser zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, das ist in Zeiten des Klimawandels keine Gewissheit mehr. Wir müssen etwas dafür tun, dass es so bleibt. Und es ist nicht nur für die Umwelt, es geht ja auch um die Wirtschaft.
1: Su sıkıntısı yalnızca çevreyi değil, ekonomiyi de doğrudan etkiliyor. Federal Çevre Bakanı Schneider, suyun ekonomik başarı için temel bir kaynak olduğunu ve nehirlerdeki düşük su seviyelerinin ekonomik büyümeye zarar verdiğini vurguluyor.
2: Wasser ist die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und Niedrigwasser schadet unserem Wachstum. Laut Europäischer Zentralbank ist knapp ein Viertel der Wirtschaftsleistung im Euroraum durch Wasserknappheit gefährdet.
1: Bakan Schneider, temel görevin suyu mümkün olduğunca arazide ve doğal çevrede tutmak olduğunu söylüyor. Almanya'nın su kullanımında daha verimli, daha ileriye dönük ve daha adil bir modele geçmesi gerektiğini savunuyor.
2: Heute ist die Aufgabe, Wasser so gut wie möglich in der Landschaft zu halten. Das bedeutet zum Beispiel, trockene Moore wieder zu vernässen, Flüssen mehr Raum zu geben und Wälder zu stabilen Mischwäldern umzubauen. Wir müssen in unserem Land einen neuen Umgang mit Wasser finden, effizienter, vorausschauender, gerechter.
1: Bir diğer önemli konu da atık sulardaki kirlilik. Federal Çevre Bakanı Carsten Schneider, atık sularda özellikle ilaç ve kimyasal kaynaklı kirleticiler bulunduğunu hatırlatıyor. Avrupa Birliği düzenlemesine göre bu kirliliğin temizlenme maliyetinin tüketiciye değil, kirlenmeye neden olan taraflara yüklenmesi gerektiği vurgulanıyor.
2: Wir haben Verunreinigungen im Abwasser, insbesondere was pharmazeutische Industrie, aber auch Chemikalien betrifft. Und deswegen gibt es eine EU-Regulierung, die vorsieht, dass diese vierte Reinigungsstufe, die also nochmal besser das Wasser reinigt, dass die Kosten dafür nicht von dem Wasserverbraucher bezahlt werden.
1: Federal Çevre Bakanı Schneider'e göre hedef suyu yalnızca tasarruflu kullanmak değil, aynı zamanda iklim değişikliğine karşı uzun vadeli ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir su politikası oluşturmak olmalı. Bir diğer konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke metropolde sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

0: Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimez. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Kahvaltı hazır mı?
3: O ne ki?
4: Meral, çay yapmış.
5: Paketi çok güzel değil mi?
2: Eminim çayı da çok güzeldir.
5: Nasıl?
2: Şahane.
6: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
9: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
10: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Tekrardan radyolarına yeni açanlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada alkış olması gerekiyor. Geç kaldınız. Alkış daha önce gelecek. Bir daha bakayım. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar, burada bakayım, mesajlar geliyor. Ne demiş kimler? Selam Hakan'ım, günümüzü güzelleştirip bizi coşturuyorsun. Sana şükranlarımızı iletiyoruz ailece. Tüm Kuzey Renvespa'ya. Eyalet olarak seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Oba havuzundan Yunus kocaman öpüldün. Yavuz, fotoğrafına bakayım. Bence sen öpme. Teşekkür ederim Yunus'cum. Sağ olasın. Bizler de sizleri öpüyoruz ama biz öpebiliriz. Vallahi bizden bir şey gelmez. Tamam mı? Biz de rahat olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sizlere de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet ve arkadaşlar, yine bir mesaj daha geldi. Ne diyor burada? Hakan diyor. Aha, ne? Yo, ne? Das kann ich nicht lesen. Arkadaşlar, şimdi ben lafı fazla uzatmayacağım. Bir saniye ilk önce bir parçaya gireceğim. En sevdiğim parçalardan bir tanesi, sizler için yine seçtim onu. Bu şarkıyı biliyorsunuz ama uzun zamandır çalıyorduk. Şimdi uzun zamandır da pek böyle çalmıyoruz. Tekrar aklıma geliverdi. Ve bu güzel şarkımızı sizlere şu anda armağan etmek istiyorum. Başlayalım mı? Şunu da becerebilirsem. Evet, girdik. Sonra çok ilginç bir konuya değineceğim. Burada sizlerin de katılımıyla güzel güzel vakitler.

0: Kibariye ve bu yıka sevdam ağlıyor dedi. Bu güzel şarkınızı ne kadar duygusal, ne güzel söyledi. Bayılıyorum bunlara. Evet, kısa bir aramız olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
2: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
1: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
3: Kanslite Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslite Şirin Çetin.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
5: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege ile ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de. Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
7: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
8: Çözüm Möbelland.

0: Evet hanımlar beyler, Hakan abi programa başlıyor. Yalnız saat 3'e kadar, ondan sonra bizi terk edecekmiş. Siz ne diyorsunuz? Ya duydun Hakan abi. Saat 3'e kadar az geliyor. Biraz daha fazla kalsan olmaz mı? Selamlar, iyi yayınlar. Ben Berlin'den Özgür.
1: Bu arada bana Hakan abi diyen de amcam gibi duruyor fotoğrafında. Ya kurban olurum ben sana. Filmlerden sahneler toplamış, kesmiş, biçmiş. Benim adımın geçtiği yerleri böyle bulmuş. Yani bana bildiğin Hollywood prodüksiyon hazırlamış. Çok teşekkür ederim. Gerçekten emek vermişsin. Yalnız bu kadar uğraşacağını bilsem ben de sana baştan Spielberg diye hitap ederdim vallahi billahi. Şaka bir yana düşünmem bile çok güzel. Eline emeğine sağlık. Vallahi intro benden daha havalı olmuş. Şimdi ben yayına girince onun altında ezileceğim vallahi billahi. Gel de şimdi program yap vallahi billahi. So, und jetzt machen wir weiter. Arkadaşlar, konuya geçiyorum. Ben Almanya içerisinde, daha doğrusu biliyorsunuz Almanya'da kurallar vardır, bazı kurallar. İnsan kaç sene yaşarsa yaşasın, arada bir durup ya bunu kim düşündü de demediği olmuyor. Vardır değil mi böyle bir şey? Mesela pazar günü eline matkabı alıyorsun, şuraya iki vida sıkayım diyorsun. Bir anda apartmanda herkesin radarına giriyorsun. Sanki duvar delmiyorsun da ne bileyim Bundesbank kasasına tünel açıyorsun.

Yol bomboş, araba da yok, kuş yok, insan yok ama kırmızı yanıyor. Bu durumda ne yaparsınız? Almanya'da olunca böyle bir duruyorsunuz değil mi? Eğer durmadığınız zaman da böyle Habtiyaz onu Schlechtes gibisin ora. Esasın. Evet. Şimdi size soruyorum. Almanya'da sizi hala şaşırtan kural, alışkanlık ya da sistem nedir? Yani yeni gelmiş de olabilirsiniz. 30 senedir burada yaşıyor olabilirsiniz. Burada doğup büyümüş olabilirsiniz. Ama hala buna alışamadım dediğiniz ne var? Gönderin bana. Karşılıklı böyle konuşalım, edelim, şaşıralım. Ondan sonra diyelim, ah ya, das gibt's ja auch noch, ne? Diyerek şaşıralım. Genau so, bir daha. Aferin. Sizler böyle düşünürken, beni en çok şaşırtan Almanya'da veya da hala, ya şuna bir alışalım, şu kural olmasa çok güzel olur dediğiniz ne vardır? 0-30-217-970-71 telefon numaramız. 0-30-217-970-71. Sizler bana mesajlarınızı böyle sallarken, postalarken size Aşkındır Yengemizin Zehir Gibisi adlı şarkısıyla radyonuzda sizi şey

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt bald im App Store und Play Store.
1: Şaşırmayın benim arkadaşlar, şaşırmayın. Ya o kadar inandıracağım bir şarkı şu kornayı. Vallahi arabada dinlesem ben sağıma soluma bakarım yani. Bakar mısın? Ya ne kadar ürkütücü, öyle değil mi? Meine Fresse. So, devam ediyoruz. Almanya'da size hala şaşırtan kural, alışkanlık ya da ne gibi bir sistem var? Biliyorsunuz böyle 30 senedir burada da yaşıyor olabilirsiniz. Yeni gelmiş de olabilirsiniz. Yani bana soracak olursanız mesela pazar günü bu sessizlik meselesi. Yani Almanya'da biliyorsunuz pazar günü duvara çivi bile çakarsan komşun hemen kalp krizi geçirebiliyor. Ya da depozitörlü şişeler böyle fant meselesi. Şişeyi çöpe atacaksın, sonra bir ses geliyor.

0: içinden. Beni atma Hakan. Ben 25 centim. Valla burada şişinin bile ekonomik değeri var. Benim bazı eski arkadaşlardan daha kıymetli vallahi, ne bileyim. İnşallah duymuyorlardır. Bir dinleyicim diyor ki Almanya kurallar ülkesi, ben de şaşırmalarına şaşırıyorum diyor. Wunderbar. Güzel bir tespit. Başka bir dinleyicim ise bakayım burada ne diyor? Nebahat, zehir gibisin. Çalıştığımız yerde oynattın bizi valla. Bunun derdi başka. Nebahat, konuya odaklan, konuya. Bakalım kimler neler diyor. Evet, bir dinleyicim. Bakalım Berlin'den Mesut ne diyor?
1: Hanım, çok güzel konuya denk geldin gene. Ben Mesut, Berlin'den. Almanya'da her gün bir şeylere şaşırıyoruz. Olması gerekmiyor. Niye yapıyorlar? Nasıl çalışıyorlar? İnşaatlar sünmesi, fiyatlamalar, her şey bizi şaşırtıyor. Ama beni harbiden şaşırtan, Hollanda'ya gitmiştik. Orada geceleri belirli saatten sonra lamba trafiklere kırmızıysa senin geldiğini anlayıp ve yaya yoksa o lamba yeşil yanıyor. Sen durmadan geçebiliyorsun. Yani ona biz çok şaşırdık. Çok hoşumuza gitti. Helal olsun Hollanda'ya diyoruz. O kadar. Saygılar.
0: Nasıl yapabilirim? Çok da mantıklı değil mi sizce arkadaşlar? Değil mi? Gece trafik, araç yok, bir şey yok. Yaya geldiği zaman hemen seni algılıyor ve hemen yeşile geçiyor. Das finde ich wunderbar. Güzel, Amerika'ya gittiğimizde. Orada da trafik lambası olmayan bir şeye ben orada şahit olmuştum. Yani dört yol ağzına geldiğiniz zaman biliyorsunuz rechts vor links var ya burada. Orada öyle bir şey yok arkadaşlar. Orada dört yol ağzına ilk gelen araç geçebiliyor. Ondan sonra ikinciyi görüyorsun. Üçüncüyü böyle görüyorlar. Kendileri tespit ediyorlar. Sen benden önce geç, gelmiştin. Sen geç. Ondan sonra sen geç. Ben böyle bir şeye şahit olmuşum ve çok şaşırmıştım. Das war echt auch sehr interessant. Evet, bir diğer dinleyicim. Nice Uyar diyor ki sarhoş bisiklet kullanırsın. Şartlara göre araba ehliyetini bile kaybedebilirsin. Yani devlet diyor ki bisiklete binmişsin ama ehliyetini alıyorum. Peki bisiklete binebilir miyim? Tabii onun ehliyeti yok.

0: Yıldız Zilve'yi dinledik arkadaşlar. Sana değer dedim. Metropol FM'desiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar radyolarını yeni açanlar. Evet, Almanya'da sizi hala şaşırtan kurallar. Alışkanlık ya da sistem nedir? Burada var mı böyle? Ya şunu böyle geldim, ağzım açık kaldı böyle diye şaşırdığım olaylar oldu dediğiniz var mı? Burada bir arkadaşımız diyor ki vazgeçemedim şu Temu'dan diyor. Oto sipariş vereyim diyor. Vazgeçemiyorum. Alışverişten aylık 6 euro. Yok 600 euro ödeme yapıyorum. Kredide 2 tane var. Ömrümü yedi bu Almanya. Tabii mallar alırken iyi ama öderken... Ömer diyor ki burada selamlar Leipzig'ten diyor, vergiler beni öldürüyor. Vergi vermediğin yer var mı burada? Varsa söyle, beraber gidelim oraya. Selam Hakan, ben de aynı fikirdeyim. Biz bile 8 saat çalışıyoruz. Senin niçin böyle kısa program yapıyorsun falan filan böyle. Tamam, sen de IBAN gönder. Finans hamdın maaşına ortak olmasını anlamış değilim. Üstelik yalnız yaşıyorsan, sevgilin eşin yok, ezik seni der gibi daha fazla kesinti yapıyorlar. Evlerde de durum çok iç açıcı değil diyor. Bahar Hanım bunu bize göndermiş. Mannheim'den Mehmet Abay. Hakan abi, benim biricik kızım Pelda'nın doğum günü kutlar mısın? Hayır. Pellacığım, doğum günü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Bu sadece sen olduğun için. Babanın istediği diye değil. Haberin olsun. Alles Gute zum Geburtstag. Canım benim, güzelim benim. Öpüyoruz seni. Muah, buradan. Evet, konuya geliyoruz. Başka kim ne diyor? Bakıyorum, haha gülüyorum şu halimize. Tabii şaşarız Almanya'da, Hollanda'ya vesaire. 2026 biz ülkemizde hala yaya yolunu insanlara alıştıramadık diyor. Yanlış anlaşılmasın, devlet eğitimsiz millete falan diyor, saydırıyor da. Ama bazı ülkemizde bazı kaldırım yok arkadaşlar, öyle değil mi yani? Kaldırma olmayınca nerede yürüyecekler? Altyapı daha baştan böyle biraz tabii ki offside'e düşmüş. Burada Uğur Mert, bakalım o ne diyor, onu dinleyelim.
1: Yeten Hakan'ım, tuz devletin belirli...
0: Şuradan başlıyoruz.
1: Hakan'ım, kardeşim, ben ilk geldiğimde bu kışın herkesin kendi evinin önünü buzlaması, temizlemesi, düşen insanın o ev sahibi tarafından suçlu olması, ilk onu yadırgamıştım. Ve ayrıyeten Hakan'ım, tuz devletin belirlediği kalitede olacak. Duvara zarar vermeyecek, toprağa zarar vermeyecek. Ona göre bir de özel tuz almamız lazım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Oktoberfest bitti. Münihliler bir oh be demiştir herhalde. Bir rekorla bitti ama Oktoberfest. Bu yıl tam 7.4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırmış. 1 litre bira 12 euro. Hani ekonomik kriz vardı? Hani savaş kapıda falandı? Ama Almanlar şunu diyor herhalde. Ne olursa olsun önceliğimiz bira. Enflasyon. Egal trinkmayın bir.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: mikrofona ben DJ Hakan ve Almanya'da, daha doğrusu Almanya'ya yeni gelenler de olabilir, tamam mı? Almanya'ya geldim ama şuna bir türlü alışamadığım dediğiniz herhangi bir konu var mı arkadaşlar? Yani kuralcılar bunlar, biliyorsunuz değil mi? Kanunlar vardır. Yapmamız veya da yapmamız gereken birçok şeyler vardır. Ama bunu niye yapmamız gerekiyor veya da yapmamamız gerekiyor dediğiniz herhangi bir durum söz konusu mu? Mesela ben hala kırmızı ışıkta yaya olarak beklemeye alışamadım bazı yerler. Yol bomboş ama herkes bekliyor arkadaşlar. Yani sen geçersin de yanında Alman çocuk varsa geçemezsin tabii, değil mi? Çocuk sana öyle bir bakar ki sanki anayasanın 47. maddesini çiğnedi. Şimdi bu 47. madde nereden aklıma geldi ya? Dur bakayım. ChatGPT diye bir sorayım. Anayasanın 47. maddesi nedir? Almanya'nın anayasasının, yani Grundgesetz 47. maddesi Bundestag milletvekillerinin tanıklık yapmayı reddetme hakkıyla ilgili. Yani nasıl bir şey attıysam Allah Allah, das gibt's doch gar nicht. Devam ediyoruz. Evet, Erkan yazmış. Diyor ki Almanların, özellikle yaşlılar diyor, kafelerde oturup insanları süzmeleri. Mesela diğer Avrupa ülkelerinde bu böyle değil diyor. Buna bir türlü alışamadım, selamlar diyor Erkan. Evet, alışacaksın. Yavaş yavaş alışacaksın Erkan. Bir diğer dinleyeceğim. Diyor ki abi, trafik ışıklarını, arabayı algılarını, eğer yol müsaitse yeşile dönmesi olayı Almanya'da da var. Birçok yerde de var. İlk defa birçok yere denk geldim. Biraz önce bir dinleyicim demişti ki böyle bir şey Hollanda'da vardı diyor. Bir bakayım bir diğer dinleyicim de.
1: Ben, merhaba, benim Ahmet Duisburg'dan. Demek ki arkadaş Berlin'deki Hollanda'ya gitmiş, böyle böyle bir şeyler anlattı. Lamba yeşile geçiyormuş falan filan. Ya siz hangi yerde yaşıyorsunuz Almanya'nın? Burası Nordrhein-Westfalen, Duisburg'da, Mülheim'de, Oberhausen'da, her tarafta saat gece 11'de bizim trafik lambaları söner. Ondan sonra şilte göre üstünde kim neyse o geçer. Bir de o yeşil lamba davası, hani sensörlü, bizim burada hep lambalar var. Gündüz bile yaklaştığı zaman trafik yoksa sağ tarafta, bu lamba anında geri yeşile geçer. Ya siz çok geri kalmışsınız. Şehir değiştirin, şehir. Gelin Nordheim vesaire. Ruhrpott'a gelin, Ruhrpott'a. Hadi iyi yayınlar.
0: Des ya wunderbar, ne? Ne güzel açıklamış böyle. Hakan anlatır gibi anlatmış böyle. Şimdi yalnız bir şey var. O Hollanda'ya, daha doğrusu Berlin'den Hollanda'ya giden arkadaş geceleri biz gezerken diyor. Berlin'de geceleri gezmiyor. Hollanda'da geceleri nerede geziyorsa artık.
2: Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes. Die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
3: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
4: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
5: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
6: Euro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
7: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht.
8: Euro Gıda. Wir sind Familie.
9: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
10: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
9: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
11: Kahvaltı hazır mı?
12: O ne ki?
13: Meray, çay yapmış.
14: Paketi çok güzel.

0: İçmedikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Ve mega sıramız arkanımızla ilerliyoruz. Gül döktüm yollarına diyor. Nerede tabii ki rengarenkte. Oh! En keyif verici şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz.

kim geldi? Cano Canan geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Diyor ki kendisi, Türkiye'de trafik konusunda çok daha önde diyor. Mesela madem ışık sesten daha hızlı, nasıl oluyor da öndeki aracın şoförü yeşil yandığını arkadaki arabanın korna sesinden sonra görüyor diyor. Evet, ve burada başka bir dinleyicim. Ne diyor? Abi ben hala şaşırdığım şeylerden biri, bir ev kiralarken eve ait olan otoparkı ayrıca ücret karşılığında kiralaman diyor. Adam binanın altına otopark yapmış, mantıken baktığında bu otopark zaten orada oturanlara ait bir şey. Bu iş nasıl ekstra ücret ödüyoruz, aklım almıyor. Türkiye'de bir sitede otursan da böyle bir şey olsa vallahi kan çıkar diyor. Öyle. Benim evde de öyle. Ha, dedim ki bir otopark alayım dedim. Benden 380 euro istedi. Ya dedim, benim arabanın değeri 900 euro dedim. 2,5 ay sonra al arabam sizin olsun dedim. Onlar dedi zaten bu arabaya ne gerek var ki garaj dedi. Ben de dedim utancımdan oraya bırakmak istiyorum dedim. Demeden kalın Türkan'la. Şimdi bizleri eğlendirecek 4,5 dakika. Haydi arkadaşlar, hazır mıyız? Başlıyoruz.

0: Türk Kandil 13.50'si. Abi saatimiz bitti bile. Wie denn das? Wie? Ne oder? Evet, Almanya'daki kurallardan bahsediyoruz. Sizi şaşırtan ne oldu? Mesela çöp ayarıştırma, değil mi? Yani bir çöpü atana kadar insan, yani üniversite sınavına hazırlanıyor sanki. Bu plastik mi, kağıt mı? Bakıyorsunuz üzerine, biyo mu, resmül mü, değil mi? Ben bazı çöpü elime alıp diyorum ki, ya sen kendini nereye ait hissediyorsan oraya zıplar mısın diyorum. So, sizde durum nasıl diyorum ve bir dinleyicim diyor ki burada iyi yayınlar diyor. Bakayım. Here. Ya Hakan abi mektup ya. Çok fazla mektup geliyor. Türkiye'de gibi e-devlet olsa iyi olurdu diyor. Yalnız şunu da belirtmek isterim. Herkesin şaşırdığı bir an yaşıyor. Onu da radar çektiği andır diyor bir de. Sehr gut. So. Bir diğer dinleyicimiz. Selam, benim canım kızımın doğum günü. O gün bugün. 9 yaşına girdi. Ona lütfen bir şarkı istiyordum. Mümkünse iyi yayınlar. Adı da Cemre. Şimdi benim Cemre'ye hediye edebileceğim şu anda sadece haberler var. Yani başka bir şey yapamayacağım yani. Ha şimdi haberlere geçiyoruz ama dur bakayım, şöyle bir şey de yapabiliriz. Cemre'ymiş. Cemre, alles Gute. İyi ki doğdun güzelim. 9 yaşına girmiş minicik kızımız. Ona da şöyle güzel duygusal bir parça gönderelim.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin David Büchner. Zum ersten Mal stellt die AfD einen Landtagspräsidenten in Deutschland. Der 35-jährige Tobias Rausch hat im Landtag von Sachsen-Anhalt im ersten Wahlgang 48 Ja-Stimmen bekommen und damit die Wahl gewonnen. 29 Abgeordnete haben gegen ihn gestimmt, 5 haben sich enthalten. Die AfD hatte die Landtagswahl im September gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Das BSW hatte aber vorher angekündigt, Rausch mitzuwählen. In der Heimat ist es am schönsten. Die meisten Studienanfänger haben zumindest im vergangenen Wintersemester ihr Studium in dem Bundesland begonnen, in dem sie auch die Schule abgeschlossen haben. Das traf auf 69% zu, teilte das Statistische Bundesamt mit.
3: Neben der Nähe zur Heimat entscheidet aber auch das Studienangebot darüber, wo junge Menschen studieren. Das zeigt sich zum Beispiel in Brandenburg. Dort bleibt nur rund ein Drittel der Erstsemester im eigenen Land. Fast genauso viele zieht es ins benachbarte Berlin. Ganz anders ist es in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es viele Hochschulen, dementsprechend bleiben mit rund 80% besonders viele Studienanfänger hier. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den belgisch-amerikanischen Astrophysiker Francis Hulson. Er erhält den Preis unter anderem für entscheidende Beiträge zum Neutrino-Observatorium IceCube, teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.
4: Der 82-jährige Hulson ist Teilchenphysiker und erforscht sogenannte Neutrinos. Das sind winzige Teilchen ohne elektrische Ladung, die nur sehr schwach mit normaler Materie reagieren und schwer nachzuweisen sind, weshalb die Wissenschaftler sie Geisterteilchen nennen. Hulson hatte die Idee, das Eis am Südpol als riesigen Neutrino-Detektor zu nutzen. Daraus entstand das IceCube-Observatorium, das einen ganzen Kubikkilometer Eis umfasst. Aus Skandinavien, Sigrid Harms.
2: Der frühere BND-Präsident August Hanning ist heute Morgen unter Spionageverdacht festgenommen worden, zusammen mit seinem früheren Büroleiter. Nach Angaben des Generalbundesanwalts soll Hanning über Jahre geheime BND-Dokumente von ihm erhalten und für seine Beratertätigkeit genutzt haben. Rund 2000 Dokumente sollen so weitergegeben worden sein.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, yine bir okul, bu kez İstanbul'da bir dehşet yaşandı. Ne oldu?
6: Evet Mesut, tam da söylediğin gibi oldu. İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Öğrenci daha sonra gözaltına alındı. 10. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olduğu ifade edildi. Bu saldırının ardından tabii ki veliler okula koşarak gittiler. Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Biri kritik, ikisi orta ağır olmak üzere 8 öğrenci yaralandı denildi.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçeye yönelik soruşturmalarda yeni gelişmeler var. Nedir?
6: Evet, sabah saatlerinde gelen tutuklama haberleri oldu. Önce Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı. Ardından da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklandığı bilgisi geldi ki ardından Yeni Parti'den bir tepki vardı. Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi masa başı operasyonlara teslim etmeyiz denildi.
5: Kamuoyunun üstünde çok durduğu soruşturmalardan birine bakacağız. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ne söyledi?
6: Evet, Adalet Bakanı özetle şunu söylüyor. Aslında 5 kişinin TMSF'ye iadede bulunduğunu söylüyor. Bu hesaplara iade gerçekleştirildiğini söylüyor. Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık nedeni olduğunu belirtiyor Akın Gürlek. Ama bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğini belirtti.
5: Siyasete baktığımızda meclis grup toplantıları vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Hangi mesajları öne çıktı?
6: Evet, birçok mesaj vardı Özgür Özel'in grup toplantısında. Özellikle fon vurgunundan bahsetti ve 100 yılın yolsuzluğudur bu dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, Erdoğan sen tam bu işin ortasındasın diye bir mesaj verdi. Bu arada Mersin'deki operasyona tepkisi vardı ve İzmir'le ilgili satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir diye bir mesaj verdi. Devlet Bahçeli ise aslında bir seçim yenilenmesi mesajı verdi, bir çağrıda bulundu ama bunun 2028 yılında yapılacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olması gerektiğini ifade etti.
5: Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Bir açıklama var mı? Son durumu nedir?
6: Evet, aslında eşi Burcu Alço'dan geldi bu açıklama. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun genel itibariyle iyi olduğunu söyledi. Şu anda bronşit nedeniyle Nuri Alço'nun hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
7: Metropol FM'desiniz. Saatlerimiz 14.00 oldu arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlar için tekrardan welcome.
0: Bu arada Taner arkadaşım odaya baskın düzenledi. Hemen geldi stüdyomuza. Hoş geldin Taner.
8: Hoş buldum Hakan.
0: Evet ve Taner, çok ilginç bir haberimiz var.
8: Evet.
0: Eski BND Başkanı Henning tutuklandı.
8: Evet, casusluk suçlamasından tutuklandı. Bununla ilgili bir iki bilgi vermek istedim.
0: İlla tamam, çok ilginç. Evet,
8: seni dinliyoruz. Filmi andıracak şeyler var burada, gelişmeler var. Hı-hı. Şunu söyleyelim. Almanya eski BND, yani Alman Haber Alma Teşkilatı, Gizli Haber Alma Teşkilatı, Türkiye'deki MIT gibi, buranın da BND. August Henning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Onu söyleyelim. Hakkında devlet sırlarının araştırılması, vatana ihanet girişimi, yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyet gösterme şüphesiyle soruşturma var. Daha soruşturuluyor. Fakat soruşturmanın ortaya çıkışında ilginç bir şey var. Hamburg'da devam eden bir dava var Hakan. Burada Christina Block davası deniliyor. Bu çok tanınmış bir restoran
0: Steakhouse
8: sahipleri.
0: Değil mi? Steakhouse, evet.
8: Steakhouse. Bunların bir davasıyla ilgili bu Henning'in gözaltına almasında bir rol oynuyor. Şöyle, o davada Block eski eşi, Danimarkalı bir kişi, çocuklar velayeti babaya verilmiş, Danimarka'ya götürülmüş. Christina Block da çocuklarını yanına almak istiyor, Almanya'ya getirmek istiyor. Hukuken anladığım kadarıyla mümkün değil. Şöyle bir iddia var, çocuklarını bir özel ekibe kaçırttırmak istiyor. Fakat başarılı olamıyor bildiğim kadarıyla. Sonra bunun hakkında dava görülmeye başladı, epeydir de sürüyor. Burada bu davada olan bazı şeylerin bu Hanning dosyasıyla bağlantılı olduğu tespit ediliyor. Zira Christina Bloch'un eski eşinin araştırılmasında onun hakkında kötü propaganda içerecek, ondan sonra onu kötüleyecek bilgilerin verilmesinde Hanning'in çalıştığı kurumun ya da kendisinin rol oynadığı belirtiliyor. Yani bu bilgi, davadaki bilgi, yani şeydeki Hamburg'daki bilgi araştırılırken BND'nin eski başkanının casusluk yaptığı bilgileri ortaya çıkıyor. Tabii ki bunlar
0: tesadüfen sadece çıkıyor değil mi?
8: Tesadüfen değil, bir araştırma mutlaka varmıştır ama vardır ama iddia, onu anlatmak istedim. Biraz zor biliyorum anlatması. Ben bile zorlanıyorum konuyu bilmeme rağmen. Çünkü bir filmdeki şey gibi bu. Neredeyse hani filmlerde böyle casus hikayeleri olur. Senaryo. Kim kime casusluk yapıyor, kim kimin adamı belli olmaz ya. Böyle bir şey. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde tahminime çok daha fazla bilgiler edineceğiz. Ben de önceden vermek istedim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, diğer bilgileri de Taner arkadaşım gün içerisinde tekrar bize aktaracak. Ben de merak ettim, blok falan deyince böyle aynı şey gibi oldu değil mi? Ne derler? Hafiye filmleri gibi oldu Taner.
8: Evet, film, casusluk. Evet.

0: Ben buna bayağı alıştım değil mi? Arkadaşlar bu müziği nasıl buluyorsunuz? Allah'ını seversen söyle. Bunu mu çalayım? Yoksa bir saniye bakayım. Başka ne vardı? Bir de şu vardı bakın. Bu mu daha iyi? Yoksa? Bu bir numara. Bu iki numara. Siz karar verin. Ona göre tersini yapacağım. Yani sizi dinlemeyeceğim. Evet. Hemen geldi. İki numara. Üçüncüsü iki numara. Birisi sadece numara yazmış. Hangi numarayı istiyor? Evet arkadaşlar bakın. Baştan çalıyorum. Bu bir numara. Bu mu çalsın arkada im hintergrund? Yoksa bu mu? Tekrardan karar verin. Ben de dediğim gibi tam tersini yapacağım. Evet ikiler çoğaldı. Bir tane bir var şimdiye kadar. Neyse bir kaybetmek üzere. Evet konumuz... telefon geldi. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Trakyalı Ufuk.
0: Geldi arkadaşlar bizim maydanoz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet.
1: Ben maydanoz.
0: Şimdi neden maydanoz? Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeceğim. Bu Ufuk arkadaşımız, Trakyalı Ufuk arkadaşımız hiç olaya hakim bilmiyor. Bazı zamanlar arıyor, konu neydi diyor. Yani her şeye bu yüzden maydanoz olmak istediği için bu lakabı, ünvanı mı diyelim artık sıfatı mı kendisine yakıştırdım böyle. Bando takımıyla birlikte sana takdim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ufukcığım nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl? Yerinde mi?
1: Vallahi keyifler bomba gibi yani. Hava da güzel, ben de bomba gibiyim.
0: Çok güzel. Şimdi konumuz... Konumuz Almanya'daki kurallar. Mesela seni şaşırtan kurallar nedir? Veyahut da sistem, artık aklına ne geliyorsa. Yani neden bu var dediğin nedir mesela? Alışamadığın herhangi bir şey var mı?
1: Ya alışamadığım şeyler mesela bence bir şey söyleyeceğim zaman adamlar e-mail gönder bana diyorlar. Yani yanımda adam ama bana e-mail gönder ki bileyim konu ne ki. Yani bu e-mail olayına çok gıcık kapıyorum yani.
0: Oo sen bayağı geride kalmışsın ama yani.
1: Ya niye? Fax bitti e-mail'e geldik ya.
0: Ya sen daha fax mı istiyorsun anlamadım ki.
1: Fax... Fax başka o bitti o. Konu bitti o. 90'larda kaldı. Şimdi e-mail. Tamam. Her şeyde e-mail yani.
0: Tamam da şimdi ona mı? Niye sinirleniyorsun? Işınlansın mı? Işınlansın mı? Gelsin mi? Anlamadım şimdi.
1: Telefon ediyorsun. Diyorsun ki ben mesela ya şu kağıtları göndereceğim ben ama burada yani kopya çekip göndersem olur mu? Yok e-mail gönderin ya. O e-mail almamız lazım diyorlar.
0: Kopya çekip neyle göndereceksin?
1: WhatsApp'le.
0: WhatsApp. Adam yani sana kendi numarasını verecek. Adamın özel numarasını WhatsApp'tan mı verecek?
1: Ne yapayım canım hayret yani. Bir kereyle mahsus verse ne olur?
0: Ha senin için özel yapsınlar diyorsun.
1: Ya yani. Ben de ona benim numaramı vereceğim.
0: Bence var ya. Sen hiçbir şey söyleme. Evet. Kurcalama.
1: Evet.
0: Sus bence.
1: Evet. Ya, tamam oldu.
0: Battıkça batıyorsun böyle. Bırak maydanozluğun kalsın böyle. Canımsın benim ya. Teşekkür ederim.
1: Sağ
0: olasın. Eksik olma. Okay. İstediğin bir müzik var mı? Ezeli çalayım mı senin için?
1: Wow, çok çok severim Ezeli. Kendi bayılırım ona.
0: Ezel de sana bayılıyordu zaten.
1: Tam sanatçı yani. Nereden bildin?
0: Sen hatta kal. Belki Ezeli bulurum. Ben bakayım Ezeli bulacağım mı bulamayacağım mı? İlk önce şarkısını bir çalalım. Ondan sonra hatta kal. Uzaklaşma sakın bir yere.
1: Tamam,
0: bakarsın abi. Ezeli bulabiliriz. Tamam mı?
1: Tamam ben. Tamam arayalım
0: hatta
1: ben
0: kal. Kapat.

0: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
2: Kita Kleine Wetkinde.
1: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
2: Kita Kleine Wetkinde. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
3: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay.de.

0: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
1: Ivan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
0: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
1: Ivan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.
2: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.
5: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
6: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

Metropol FM'lisiniz. Mikrofona ben Nici Akan. Günlerden 6 Ekim 2026 ve yavaş yavaş seneyi de doldurmak üzereyiz. Günler ne çabuk gelip geçiyor değil mi? Biraz önce arkadaşlar bir dinleyicimiz vardı. Maydanoz Ufuk. Her şeye böyle karışır, her şeye maydanoz olur kendisi. Kendisine dedim ki bir bekler misin dedim. Ezel'den sana bir şarkı çığırttıracağım dedim. Bakalım güzel söyleyebilecek misin dedim. Tamam dedi. Okey dedi. Ich warte dedi. Ezel'e de bayılıyorum dedi. O da sana bayılıyordu zaten dedi. Burada Ezel'e bayılanlar var mı arkadaşlar? Arayın beni. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 Ezelsiz ben yapamam diyen dinleyicilerim şimdi beni arasınlar. Sizler beni ararken ben de burada şimdi izleyeceğim.

0: Metropol FM'desiniz. Rengarenk'te ve devam ediyoruz arkadaşlar. The Party Get Vita. Hoppa. Var mı aranızda Ezhel'i seven? Biliyorsunuz Ezhel'in dünya turnesi var arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda. Bunun için bilet kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey beni şu anda arayıp ve Ezhel'in herhangi bir parçasını söylemeniz. Şayet dinleyicilerimiz tamam Hakan, das geht, es ist wunderbar derlerse bu dinleyicimize iki tane bilet. İstediği şehirde Dublin'e gidebilir, Paris'e gidebilir, Barcelona'ya gidebilir. Her yere, nerede, nerede Ezhel'in nerede konseri varsa o konsere gidebiliyor. Bak bak bak, görüyorsunuz değil mi? Arayın beni 0-32-217-970-71. Ve telefonlar çalmaya başladı ve ilk dinleyicim bakalım kimmiş? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben tadatam Canu Canan.
0: İnanmıyorum. Canan sen mi çıktın? Can, sen çalışmıyor musun? İşin gücün yok mu senin?
1: Benim işim gücüm sensin.
0: Benim. Allah, evet. Allah korusun.
1: Seninle uğraşıyorum işte. Seninle uğraşıyorum.
0: Canancığım, hoş geldin tekrar radyomuza. Yine her zamanki gibi renk kattın diyeceğim ama pek emin değilim. Onu göreceğiz. Sesine bağlı çünkü. Ezhel'i sever misin?
1: Ya gerçekten dinlemeyi çok seviyorum. Ben her tarz müzikleri severim. Biliyorsun benim tarzım Türk halk müziği. Hı-hı. Belki tam olarak söyleyemeyeceğim. Şimdiden özür diliyorum ama deneyeceğim.
0: Şimdi Ezhel'in şarkısını söyleyeceksin. Ama burada da dinleyicilerimize soracağız. Daha doğrusu şöyle bir şey yapacağız. Dinleyicilerimiz beni telefonla arayacak. Ve ilk aldığım kişi de Hakan Cana Cana güzel söyledi bu şarkıyı der ise Ezhel'in bu zannedersen

0: bir buçuk aylık bir dünya turnesi var. Orada istediğin şehirde ki konserini en ön sırada gidip izleyebilirsin. İyi mi?
1: Çok güzel gerçekten. Çok sevinirim.
0: Senin boyun kaçtı?
1: İlk telefon açan kişiyi çok seviyorum şimdiden. İnşallah onaylar. Benim boyum 1.58.
0: Rüşvet. Rüşvet. 1.58 mi? Oo.
1: Evet.
0: Birisinin omzuna çıkman gerekecek yani sen.
1: Ya sen gelirsin beraber gideriz o zaman.
0: Ya valla biz üst üste ikimiz çıksak bir adam etmeyiz ben sana söyleyeyim. Yani. O boyla. Evet Canan. Şimdi
1: efendim.
0: Ezel'den hangi şarkısını söyleyeceksin? Vallahi çok merak. Bir türkü söyleyen bir dinleyicim bir şarkı söyleyecek. Ezel'in şarkısını hem de.
1: Ya tam söyleyemeyeceğim. Bak,
0: ya orası muhakkaktır yani. Biliyorum. Öyle bir ışık görmüyorum zaten sende. Ama biz çok elimizden geldik. Tek bir şeyi rica edeceğim sana. Dinleyicilerimizi fazla böyle ızdırap çektirme, tamam mı?
1: Ne gibi yani?
0: Yani sesinden dolayı. Sen başlayabilirsin şimdi. Okey miyiz? Hazır mıyız? 4, 3, 2, 1. Hangi şarkıyı söylemek istiyorsun?
1: Bir sonraki hayatımda gel. Gel. Bir sonraki hayatımda gel. Onu söyleyecektim aslında. Çok
0: bu şimdi 23 Nisan'da çocuk mirası şeylerindeki şiirlere falan benzeri. Bunu bir, güzel bir şekilde söyler misin? Ne olur.
1: Hadi. Ama ben biraz, deniyorum ya. Çok
0: lütfen Canan, tamam. Fazla vaktimiz yok. Lütfen biraz çaba tamam. Sarf et. Okey mi? Hadi bakalım.
1: Bir sonraki hayatımda gel. Bir sonraki hayatımda gel. Bir sonraki hayatımda gel. Ya getiremiyorum işte.
0: Bu muydu? Bunu ben de söylerdim yani. Tamam. Bir dakika ya. Ya bu kadar ya bir canım bak bu kadar beceriksiz olup da böyle kendine olan özgüvenle çıkıp da bu şarkı söylemen de
1: tamam.
0: Ama şimdi bakalım.
1: Bu beni.
0: Tamam. Söylemesen ben sana öyle de vereceğim bileti herhalde. Allah'ın seversen. Şimdi bakalım ama bende bitmiyor tabii ki. Şimdi bir dinleyicimizi alacağız. Eğer bu aldığım ilk dinleyici Hakan Cano Canan güzel söyledi şarkıyı derse o zaman biletleri sana veriyorum. Tamam mıyız? Tamam. Arayın arkadaşlar 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71 Oo, telefonlar gelmeye başladı bile. Bakalım ilk dinleyicimiz hangi? Şunu alayım 4 numarayı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, ben Sercan. Berlin'de yaşıyorum.
0: Sercan nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, nasıl olayım? İşte turnemiz var birkaç gün sonra, Perşembe. Onu bekliyorum, gideceğiz. Avrupa'yı gezeceğim abi.
0: Sercan.
2: Efendim.
0: Sen Sercan dedin de Cano Canan seni tanımadı herhalde.
2: Olabilir.
0: Cano Canan, ama Sercan kim biliyor musun?
2: Gelirse tanışırız konserlere.
1: İnşallah. Hayır, tanımıyorum maalesef. Çok özür dilerim.
0: Şu anda Ezel'le
1: ama
0: konuşuyorsun.
1: Ama tanışmak isterim. Kim?
0: Şu anda Ezel'le konuşuyorsun. O nasıl?
1: Hayır. Hakan, inanmıyorum sana. Ciddi misin?
0: Evet.
2: Evet, benim.
1: Ay, heyecanlandım Ezel. Gerçekten. Çok kötü oldum şu an.
0: Ve karşında Ezel. Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Allah şaşırtmasın.
1: Sen insanı şaşırtırsın böyle.
0: Evet, şimdi bakacağız. Bakalım Sercan ne diyecek? Ezelimiz ne diyecek? Şarkıyı ne derecede berbat söyledi? Şimdi onu şey yapalım böyle.
2: Bir sonraki hayatımda gel biraz remix gibiydi. Başka bir versiyon gibi diyelim. Bul Beni'yi ben daha çok severim.
0: Çok iyi. Evet.
2: Bul Beni yakaladım ama orada şey anladım yani, güzel bir ses ve performans oldu. Tebrik ediyorum Can Hanım'ı.
0: Yalandan kim ölmüş? Evet Canan. Güzel bir sürprizdi değil mi senin için?
1: Harika. Gerçekten çok sevindim. İnanılır gibi değil.
0: Evet. Şimdi bir dakika bekleyelim. Sercan'ın, daha doğrusu Ezel'in şimdi dünya turnesi var. Sercan, söylemek ister misin? Sen anlatmak ister misin nerelerde olduğuna dair?
2: Tabii dünya biraz abartı oldu.
0: Tamam ama
2: Avrupa diyelim.
0: Tamam ama
2: İnşallah o da olur bir gün.
0: İnşallah.
2: İşte Ezel Tokyo konseri, işte Ezel Sydney konseri falan gibi, bakalım.
0: Çok güzel.
2: İşte heyecanlıyız. Yola çıkacağız. Biraz uzun bir yol ama sevinçliyiz de bir sürü sevenimizle buluşacağız.
0: Süper.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Peki ne zaman başlıyor konserler?
2: Konserler cuma başlıyor. Barcelona'da başlayacak.
0: Evet.
2: Biz de hazırlanıyoruz. Şu an hatta prova yapmaya gidiyoruz.
0: Evet, çok güzel. Şimdi bir şey daha soracağım. Almanya'da Dortmund'da bildiğim kadarıyla. Değil mi?
2: Evet.
0: Konser o ne zaman olacak?
2: Kaçındaydı. Ya o kadar çok konser var ki abi, karıştırıyorum.
0: Şu anda biliyorum. Peki konserlerin bütün bu tarihlerini ve yerlerini nerede görebiliriz? Nerede bulabiliriz?
2: Benim Instagram sayfamdan bulabilirsiniz.
0: Evet, oraya girdiğiniz zaman.
2: Veya sosyal medyalarımdan bulabilir herkes.
0: Çok iyi. Peki bir şey soracağım burada. Cano, sana soruyorum. Hangi şehirde Ezhel'in konserine gitmek istersin?
1: Eğer Almanya'daysa Dortmund'a gidebilirim tabii ki.
0: En ucuzundan.
2: Tamam.
1: Londra tabii ki. Londra çok süper, çok gitmişliğim var. Çok müthiş bir yer. Evet.
0: Seni bıraktılar mı oraya şu Londra'ya falan? Canım. Canım benim, seni çok seviyoruz Canancığım. Evet, ve iki tane bilet veriyoruz değil mi Sercan?
2: Tabii ki. İki kişi gelebilir.
0: İki kişilik bilet senin. Tebrikler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Canan Ezhel'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi ki varsın.
2: Ben
0: programımızı yine
2: ederim.
0: Her zamanki gibi renk attın. Ve bizler de senin arkanda olacağız. Destekleyeceğiz. Ve her yerde böyle tamam mı çıkacağım karşına. İnan bana bak.
2: Harika. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Almancayı da ilerletmişsin. Süper.
2: Tabii.
0: Arkadaşlar ehliyeti de aldı şimdi. Ezhel geziyor artık Almanya'da. Teşekkürler Ezhel'cim. Hoşça kal.
2: Bay bay. Tamam abi, hoşça kalın. Bay bay.
0: Sağ olun. Evet Canan. Canan sen kal. Senin de işin var benim.
1: Eyvah.
0: Dortmund'a gideceksin. Peki Dortmund'a kimle gideceksin?
1: Benim çok arkadaşlarım var götürebileceğim. İsterler beraber benimle.
0: Ama sen 15 tane bilet vermedik. Bir bilet daha verdik. Yani hangisiyle gideceksin?
1: Henüz bilmiyorum. Konuşmam lazım. Çünkü vakitleri nasıl olur diye.
0: Tamam,
1: bir
0: okay.
1: Tarihe bakmam lazım.
0: Canancığım çok teşekkür ediyorum. Yani bu ben kadar bu ederim, kadar bir, hiçbir şeyi başaramadan başarmış olmakta. Bu sadece sana mahsus bir şey herhalde. Seni çok seviyorum. Sen ne kadar takılsan da biliyorsun. Sana karşı böyle bir zaafım var böyle. Yani bir delilik zaafım var sana, tamam mı? Kendine iyi bakıyorsun güzelim. Hoşça kal. Hattımızda kal. Sakın ayrılma. Evet arkadaşlar. Madem laf Ezhel'den açıldı. O zaman ne yapıyoruz? Ezhel'le ilerliyoruz. En güzel şarkılarından bir tanesi. 5, 4, 3, 2, 1...

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da ilk kez Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanan AfD'li bir siyasetçi eyalet parlamentosu başkanlığına seçildi. Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nde yapılan oylamada AfD'li milletvekili ve eyalet teşkilat başkanı Tobias Rausch parlamentonun yeni başkanı oldu. Magdeburg merkezli eyalet meclisinde yapılan gizli oylamada Rausch kullanılan 82 oyun 48'ini aldı. 29 milletvekili Rausch'a karşı oy kullanırken 5 milletvekili çekimser kaldı. Böylece 35 yaşındaki AfD'li siyasetçi ilk turda gerekli çoğunluğu elde etti.
1: Für den Wahlvorschlag stimmten 48 Abgeordnete, gegen den Wahlvorschlag 29 und es gab 5 Stimmenthaltungen. Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie sind damit zum Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt der 9. Wahlperiode gewählt worden und ich gratuliere Ihnen hierzu.
0: Aşırı sağcı AfD'nin eyalet parlamentosunda 39 milletvekili bulunuyor. Rausch'un 48 oy alması kendi partisinin dışında da en az 9 milletvekilinin desteğini aldığı anlamına geliyor. Ancak oylamanın gizli yapılması nedeniyle bu oyların hangi partilerden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Seçilen Rausch konuşmasında meclis başkanlığı görevini nasıl yürüteceğine ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı. Siyasi bu görevi bir partinin ya da meclis grubunun başkanı olarak değil, Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nin tamamının başkanı olarak yürüteceğim ifadelerini kullandı.
2: Deshalb wünsche ich mir für die Wahlperiode im Landtag, in dem leidenschaftlich gestritten wird. Ein Landtag, in dem klarere Worte gesprochen werden. Ein Landtag, in dem Regierung und Opposition miteinander ringen, aber auch ein Landtag, indem wir niemals vergessen, dass jeder Abgeordnete dieses Hauses sein Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen hat, meine Damen und Herren.
0: Değerli dinleyenler, Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından AfD'nin Sachsen-Anhalt Teşkilatı kesin aşırı sağcı olarak tanımlanmış. 6 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinde %43,8 oyla açık ara birinci parti seçilmişti. Ancak mecliste mutlak çoğunluğu elde edememişti. Rausch'un seçilmesiyle aşırı sağcı AfD Almanya tarihinde ilk kez bir eyalet parlamentosunun başkanlığını üstlenmiş oldu. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Oktoberfest bitti. Münihliler bir oh be demiştir herhalde. Bir rekorla bitti ama Oktoberfest. Bu yıl tam 7.4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırmış. 1 litre bira 12 euro. Hani ekonomik kriz vardı? Hani savaş kapıda falandı? Ama Almanlar şunu diyor herhalde. Ne olursa olsun önceliğimiz bira. Enflasyon. Egal, trink mein Bier.
4: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
1: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. Dört dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
3: Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
4: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
3: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
4: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
3: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
5: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln. Unaltilder Lezettenadresse Ekdünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, französische Salami, ungarische Salami, Sucuk, Pastırma, Füme, Şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
6: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbus Adam 1. Güveniniz için teşekkürler.
7: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
8: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.

0: biraz önce ne demiştim? Müzik bed. Yani şu anki duyduğunuz müziği mi çalayım dedim yoksa bunu mu çalayım dedim. Birçok mesaj geldi. Şimdi bu bir numara. Şu anki çaldığım bir numara. Bunun üzerine konuşalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ondan sonra bir de bu var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Diye böyle. Hangisini istersiniz dedim ve en çok da şu anki çaldım. İstediniz. Bir numara mı iki numara? Bu iki numara dedim. Birisi de üç numara abi dedi. Lan siz var ya siz. Aynı ben. Evet, bir başka dinleyicim ise şöyle bir şey söylüyor.
1: Hakan. Bu bir numara. Bu çalması lazım. Çünkü bu çaldı mı benim kalp atış ritmim de değişiyor. Öbürüne de alışmadı. Sen eski düzenine devam et. Tamam mı? Bir numara süper.
0: Teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar da her şeye sizler de bizim ufuk gibi, Trakyalı ufuk gibi maydanoz olduğunuz için... Sağ olun, var olun. Siz olmazsanız bu programda ben ne olurum? Bir şey olmam. Benden bir maydanoz olmaz. Sizler her şeyi çok daha güzel. Evet, ve bu arada biraz önce arkadaşlar biliyorsunuz Ezhel, değerli sanatçımız, Avrupa turnesine çıkıyoruz dedik. Nerede, ne zaman? Vallahi bilmiyorum ki abidir bana. Yani Ezhel nerede, ne zaman, nereye çıkacağını kendisi de tam bilmiyor. Barcelona ile başlıyoruz dedi. Ben size söyleyeyim. 29 tane konseri var. 29. Bunlardan Barcelona, Lisbon, Strasbourg, Zürich, Milano, Londra, Birmingham, Manchester, Edinburgh, Dublin, Dortmund, Genk. Aklınıza ne geliyor? Stockholm var, Atina var, Selanik var, Krakow. Ya Varşova'ya falan da gidiyor. Helsinki'ye gidiyor arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Böyle işte, dünya starı olmak böyle bir şey. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ondan sonra Dortmund ne zamandı değil mi? Canı canım bilet kazandı. Vallahi bilmiyorum ki abileri. Ben sana söyleyeyim. Dortmund 25 Ekim. Unutma, 25 Ekim'de Dortmund'dasın. Bir de burada Hannover var. 4 Kasım'da da Hannover'desin. Anladın mı? Yolunu şaşırma evladım. Ve şimdi devam ediyoruz. En güzel şarkılarımızdan bir tanesini daha çalmak istiyorum sizlere. Kim geliyor? Sibel Can ve APO sizlerle. Kıyamam diyor. Nerede? Metropol FM'de, rengarenkte. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

geldik arkadaşlar. Şaka maka. Bak ne ora? Son video vorbei. Meine Fresse. Das gibt's doch gar. Kiminiz Allah'a şükür gidiyor şu. Gidiyor başımızın belası diyor ama 22 saat sonra yine buradayım. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Yani hepinizi bana göndermiş olduğunuz mesajların hepsine elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum ama bazen o kadar çok mesaj geliyor ki inanın çok özür diliyorum. Sizlerden hepsine cevap veremiyor olabiliyorum. Yani nasıl Türkçeydi bu lan? Veremiyorum olabiliyorum. Allah Allah. Neyse. Yani Allah size de sabır versin diyeceğim. Tekrardan özür diliyorum size ama elimden geldiği kadar da cevap veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Böyle deyince doğru Türkçeyi kullanıyorum. Türkçeyi az da olsa böyle doğru kullanabiliyorum. So, biraz sonra. Şimdi iki gündür ne diyorum ben size? Dünyanın en güzel sunucusu Esra arkadaşım burada olacak diyorum değil mi? Bu da duymuş oradan burada. Baktım bugün stüdyoya geldim. Baktım bir havalarda mavalarda. Ne oluyor kız dedim. Yok bir şey falan dedi. Sonra birisi dedi. Hakan dedin ya dünyanın en güzel sunucusu dedin. Onun için dedi. Kalktı dedi. Şey burnu. Onun için eskiye döneceğiz. Eskiden ben Esra'ya ne diyorum? Chucky Esra diyorum. Kırmızı saçlarından da. Değil mi? Öyle popu. Evet Chucky sizlerle birlikte olacak saat 19'a kadar ve 19'dan sonra da kim geliyor tabii ki Okan Bayülgen Genel Voices. Radyonuza sakın ayrılmayın dediğim gibi 22 saat sonra tekrar sizlerleyim. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben alemin en gel DJ'yi DJ Hakan. Alkış.

0: seni bana yapacağım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Politiker der AfD zum Präsidenten eines Landesparlaments gewählt worden. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat den 35 Jahre alten Tobias Rausch in das höchste Amt des Bundeslandes gewählt.
3: Am Ende waren es mehr Stimmen, als AfD und BSW gemeinsam haben. Mindestens 4 Stimmen kamen von anderen Politikern, was durchaus überraschend war. Ist die Abstimmung doch auch ein Fingerzeig für die mögliche Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten, die im Dezember stattfinden soll. Der neu gewählte Landtagspräsident Rausch kündigte an, das Amt überparteilich zu führen und damit auch keine Abrechnung verbinden zu wollen. Aus Magdeburg Simon Krämer.
2: Im Moment gibt es in Deutschland rund 83,3 Millionen Menschen. Bis zum Jahr 2045 dürfte die Bevölkerung aber auf rund 81,8 Millionen Menschen schrumpfen. Das zeigt die Studie Demografische Lage der Nation, die das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung heute vorgestellt hat.
4: Ob es Regionen künftig weiterhin gut geht oder es schlechter läuft, hängt auch davon ab, ob die Regionen es schaffen, Menschen und damit Arbeitskräfte anzuziehen. Da, wo es jetzt gerade gut läuft, kommen mehrere Faktoren zusammen. Neben einer starken Wirtschaft insgesamt werden verschiedene Bevölkerungsgruppen besser in den Arbeitsmarkt eingebunden. Das heißt, dass zum Beispiel viele Frauen und viele Menschen ohne deutschen Pass sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und auch Menschen kurz vor dem Rentenalter noch arbeiten. Aus Berlin, Antje Kaiser.
2: Der frühere BND-Präsident August Hanning ist heute Morgen unter Spionageverdacht festgenommen worden, zusammen mit seinem früheren Büroleiter. Nach Angaben des Generalbundesanwalts soll Hanning über Jahre geheime BND-Dokumente von ihm erhalten und für seine Beratertätigkeit genutzt haben. Rund 2000 Dokumente sollen so weitergegeben worden sein. Auf die Spur kamen die Ermittler ihm durch den Blockentführungsfall. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an Francis Hulson. Der belgisch-amerikanische Neutrino-Forscher wird für seine entscheidenden Beiträge zum Observatorium IceCube ausgezeichnet. Mit dem Observatorium gelang der erste Nachweis hochenergetischer Neutrinos aus dem Kosmos.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü, yine bir okul, bu kez İstanbul'da bir dehşet yaşandı. Ne oldu?
6: Evet Mesut, tam da söylediğin gibi oldu. İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Öğrenci daha sonra gözaltına alındı. 10. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olduğu ifade edildi. Bu saldırının ardından tabii ki veliler okula koşarak gittiler. Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Biri kritik, ikisi orta ağır olmak üzere 8 öğrenci yaralandı denildi.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçeye yönelik soruşturmalarda yeni gelişmeler var. Nedir?
6: Evet, sabah saatlerinde gelen tutuklama haberleri oldu. Önce Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı. Ardından da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklandığı bilgisi geldi ki ardından Yeni Parti'den bir tepki vardı. Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi masa başı operasyonlara teslim etmeyiz denildi.
5: Kamuoyunun üstünde çok durduğu soruşturmalardan birine bakacağız. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ne söyledi?
6: Evet, Adalet Bakanı özetle şunu söylüyor. Aslında 5 kişinin TMSF'ye iadede bulunduğunu söylüyor. Bu hesaplara iade gerçekleştirildiğini söylüyor. Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık nedeni olduğunu belirtiyor Akın Gürlek. Ama bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğini belirtti.
5: Siyasete baktığımızda meclis grup toplantıları vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Hangi mesajları öne çıktı?
6: Evet, birçok mesaj vardı Özgür Özel'in grup toplantısında. Özellikle fon vurgunundan bahsetti ve yüzyılın yolsuzluğudur bu dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, Erdoğan sen tam bu işin ortasındasın diye bir mesaj verdi. Bu arada Mersin'deki operasyona tepkisi vardı ve İzmir'le ilgili satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir diye bir mesaj verdi. Devlet Bahçeli ise aslında bir seçim yenilenmesi mesajı verdi, bir çağrıda bulundu ama bunun 2028 yılında yapılacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olması gerektiğini ifade etti.
5: Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Bir açıklama var mı? Son durumu nedir?
6: Evet, aslında eşi Burcu Alço'dan geldi bu açıklama. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun genel itibariyle iyi olduğunu söyledi. Şu anda bronşit nedeniyle Nuri Alço'nun hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
0: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 20 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: artık sevmeyeceğim Neşe Karaböcek, hiç eskimeyen bir şarkısı, muazzam bir şarkı. Paydos keyfimiz başladı değerli dinleyicilerimiz. Az önce Hakan buradaydı, rengarenk programını yapıyordu. Programı kapatmadan önce yine stüdyodan bağıra bağıra Esra falan dediğini duydum da daha ötesini duymadım. Ne dediyse her gün söylediğim gibi kesin yalandır. Benim hakkımda ne dediyse bilmiyorum ama kesin yalandır. Bir de dün dinleyicilerimizden duydum, sizlerden duydum. Benim hakkımda şey falan demiş, dünyanın en güzel sunucusu falan demiş. Ödüm koptu. Dedim ki ya eyvah, Hakan beni övdüyse kim bilir ne isteyecek benden dedim. Ödüm koptu. Allah'tan bugün güzel güzel dememiş, çaki falan demiş böyle. İyi bari bu adam övmesin benim, çünkü kalbimi hoplatıyor yani. Geriliyorum ben, bir şey isteyecek benden, borçlu çıkacağım falan diye. İyi, çaki maki diyor, iyi diyor. Buradan devam o zaman. Paydos keyfimiz başladı. Bana çaki diyenler utansın. Dünyanın en tatlı şarkılarını çalıyorum. Nasıl çaki olayım ya? O kadar güzel şarkılar hazırladım ki. Barış Manço'dan tutun Ebru Gündeş'e. Ondan sonra Gülşen'in o 2000'lerdeki şarkılarına. Grup 84'ler, Ebru Gündeş'ler. Çok tatlı şarkılar seçtim sizler için. Ve gündemde bizi ilgilendiren ne varsa sizlerle konuşuyor olacağız. Kısacık bir aradan sonra Barış Manço çalıyorum sizler için. Unutamadım diyecek.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
4: Kita Kleine Weltkinder.
3: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
4: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
5: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de

0: Gelsin Möbel.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Divan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flegi Gaat başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Divan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
3: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
4: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
5: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
6: Metropol FM.de.
7: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuğu.

Barış Manço unutamadım dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi size çok yakınlarımızda gerçekleşmiş bir casusluk olayından bahsetmek istiyorum. Almanya'da yaşanıyor. Ya film gibi bir şey, casusluk filmi gibi. Eski bir BND başkanı, yani nedir BND? Dış istihbarat, Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı diyebiliriz. Dış işler yani, düşünün. Bu yerin başkanı gözaltına alınmış. Yani yıllarca Almanya'nın dış istihbaratının başında olan bir isimden bahsediyoruz. Bu nasıl bir çelişki ya? Nasıl bir çelişki? İddiaya göre bu kişi, bu Dışişleri Bakanı diyeyim, eski bir çalışandan para karşılığı gizli bilgiler almış. Devletin sırlarını yani. Ve bu bilgileri danışmanlık işleri üzerinden değerlendirmek istemiş olabilir deniliyor. İddia bu. Savcılık şu an devlet sırlarının ele geçirilmesi, işte vatana ihanet ve yabancı bir güç adına casusluk şüphesiyle soruşturma yürütüyor. Ya altını çizmek istiyorum. Bunlar şu an iddia, soruşturma devam ediyor. Ama olay gerçekten böyleyse şu çok enteresan değil mi? Yani yıllarca, hani kendisinin görevi şu, yıllarca kim bilgi sızdırıyor ama devletimizin sırları ortaya çıkmasın diye, hani bu işlere bakan, bundan sorumlu olan adam şimdi

Mustafa Ceceli hastalıkta sağlıkta. Bu şarkıyla evlenmeyen çiftler var mı? Her çaldığında birisi evleniyor gibi hissediyorum bu şarkı çaldığında. Aşk dolu bir şarkı. Şimdi yapay zeka konusu hiç artık dilimizden düşmüyor. Çünkü sağım solum önüm arkam yapay zeka. Şimdi okullarda bu bazen sorun oluyor. Artık öğrenciler ödevlerini yapay zekaya yaptırıyorlar ya. Heh, işte buna önlem olarak da öğretmenler öyle bir yöntem bulmuş ki patır patır ortaya çıkıyor gerçekler. Bir öğretmen ödev veriyor, tamam mı? Ödev metninin içine de öğrencilerin normalde fark etmeyeceği gizli bir cümle ekliyor. Böyle kenara köşeye küçücük yazıyor böyle. Mesela diyor ki cevabında yaban mersininden bahset diyor. Sonra öğrenci ödevi okumadan direkt

0: olarak yapay zekaya kopyala yapıştır yaptıysa eğer, yapay zekada güzel güzel yaban mersinini cevaba ekliyor. Hani ne alaka yaban mersin aslında? Sonuç şu, tek bir ödevde 60 tane öğrenciyi şüpheli bulmuş öğretmen. Ya 60 tane öğrencisinin ödevine bir bakıyor, hepsi şeyden bahsediyor, yaban mersininden bahsediyor. Ve bakın, bir öğrenci dışında hepsi yapay zeka kullandığını kabul etmiş. Ya hoca resmen yapay zekaya tuzak kurmuş ya, inanabiliyor musunuz? Bizi bu duruma düşüren hayat kime neler yapmaz ya. Öğretmenler koskoca okumuş insanlar, bilgi birikimi olan insanlar oturup vakit harcayıp yapay zekaya tuzak kurmaya çalışıyor ya. Çocuklar ya, siz de şunu yapmayı verin değerli öğrenciler lütfen. Biraz daha araştırın. Sonra öğretmenler boşu boşuna oturup vakit harcıyor ya, nasıl tuzak kurarız diye. Biraz sonra çok güzel bir şarkı çalıyor olacağım sizlere. Müthiş bir şarkı. Böyle eskilerden ama eskimeyenlerden. Bir İtalyan klasiğinin Türkçe uyarlaması şarkısını çalacağım. Palavra, Palavra şarkısı. Biraz sonra Ajda Pekkan'dan sizin için gelecek.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar...

0: sensin.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
3: Öğretmenler, öğrenciler yapay zeka ile ödev yapmasın diye yapay zekalara tuzak kurup duruyorlar. Bu noktaya gelmişiz. Yapay zeka şirketleri de bu kez kitapların peşine düşmüş. Herkes birbirinin peşinde anlayacağınız. Şimdi Türkiye'deki kitapların peşine düşmüş bu yapay zeka şirketleri. Bazı firmalar yapay zeka modellerini eğitmek için yayın evlerinden binlerce kitabı toplu bir şekilde satın almak istiyormuş. Bakın kitabı ve Nobel Akademik Yayıncılığa 3000'den fazla kitap için talep gelmiş bir ve çoğundan sadece birer tane, yani yayın evi de bundan şüphelenip siparişleri iptal etmiş. Hayır canım, ne yapacağız diye. Yani aslında tartışmanın özünde şu var: yapay zeka gelişsin, tamam, evet, güvenilir olsun, ama o yapay zekayı besleyen kitabı kim yazdı, kim yayımladı, onun hakkı ne olacak? Orada bir sürü emek var, insanın emeği var. Yani yapay zeka bilgiyle büyüyor ama bilgi bedava üretilmiyor ki. Öyle değil mi? Burada uzmanların emeği, o yazarların emeği ne olacak? Önümüzdeki dönemin büyük kavgası tam olarak burada çıkacak. Hani hep tartışıyoruz bu konuyu. Diyoruz ki yapay zeka her şeyi biliyor, her şeyi biliyor. Ama güvenilir bir bilgi almak çok zor şu anda. Yani onu o kadar kolay manipüle edebiliriz ki bize yalan bir bilgi de verebilir. Onu ikna edin, gökyüzü siyahtır deyin, gökyüzü kırmızıdır deyin. O ikna olur, yapay zeka der ki evet doğru, doğru bir bilgi falan der. Şimdi bu yüzden bu hata payını azaltmak için profesörlerin yazdığı kitapları kaynak olarak almak istiyor yapay zeka. Ama o profesörler yıllarca bunun için, o bilgi birikimi için emek verdi. Şimdi ne olacak? O profesörlerden değil de yapay zekadan alacaklar o bilgiyi insanlar. Burada da işte hak geçer mi, bunu düşünüyorlar. Sizce hak geçer mi? Siz ne düşünüyorsunuz?

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
3: Ersin Möbel.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
5: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
6: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3, telefon 6107-4044.
7: Sushi, Anna.
8: Aha, mein Burger ist da.
9: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
8: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiana.
9: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
8: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
5: Probier unsere verschiedenen Jana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Jana.de. Sushi.
10: Evini yenileyenler, şimdi İstikbal'e. Hayalinizdeki yuva İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
7: Sushi Yana.
5: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
7: Sushi Yana.
11: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
12: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoy'a indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Cottbusser'dan 1. Güveniniz için teşekkürler.
13: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Günümüzde yapay zekalar artık yalan yanlış bilgiler vermemek için kitaplara da danmış. Yapay zekalar oturmuş kitap okumak için uğraşıyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki kitapların peşine düşmüş yapay zeka şirketleri. Bazı firmalar bu yapay zeka modellerini eğitmek için binlerce kitabı toplu bir şekilde satın almak istiyor. Satın aldıktan sonra kitabı okutacaklar yapay zekaya ve donanımlı bir yapay zeka olduğu için bize daha güvenilir, daha sağlam bilgiler verecekler. Ama burada da bir tartışma başlıyor. Şimdi bu tartışmada o yapay zekayı besleyen kitabı kim yazdı? Onu kim yayınladı? Bunların hakkı ne olacak diyorlar. O insan o kitabı yazmak için yıllarını verdi, profesyonelliğini ortaya koydu. Bu bir anda emeğine karşılık olarak bir anda silinmeyecek mi acaba diye düşünenler var. Şimdi birkaç dinleyicimizden mesaj gelmiş şu yönde. Mesela Arzu Berlin'den diyor ki yapay zeka yararlandığı kaynağını belirtse olmaz mı? Bence o şekilde hak geçmez diye düşünüyorum demiş. Bir dinleyicimiz de aynı şekilde Serpil yazmış, diyor ki evet tabii ki bu şekilde olursa hak geçer. Telif hakkı gibi bir şey olmalı, bilgilerin korunması gerekiyor demiş. Burada şöyle bir konu da var. Olay sadece kaynak vermek değil. Mesela diyelim ki işte yazarın adı Ahmet. Ahmet'in şu kitabından alınmıştır diyor diyelim. Sen onu bedava veriyorsun. O adam ya bu çok profesyonel yazarlar, kitap yazarlığı yapan kişiler bütün hayatını bununla geçindiriyor ya. O kitapların bir noktada satılması gerekiyor. O yüzden bu defa bizler kullanıcılar olarak, okuyucular olarak ne diyeceğiz? Biz niye para verip kitabı alıp okuyalım? Yapay zeka bize anlatsın diyoruz. Bu sefer o kişinin, o yazarın kitaptan aldığı bir maddi getiri olmamış oluyor. İşte burada da tartışma başlıyor. O kitabı okuyarak para kazanan sistemin kitabı yazan insana ne borçlu olduğunu burada sormak gerekiyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Tobias Rausch ist der erste AfD-Landtagspräsident in Deutschland. Bei seiner Wahl in Magdeburg hat er dabei 4 Stimmen mehr bekommen als erwartet. 48 Abgeordnete stimmten für den 35-Jährigen. AfD und BSW haben zusammen aber nur 44 Stimmen. In seiner ersten Rede versprach Rausch, das Amt als Präsident des gesamten Landtags zu führen, nicht als Präsident einer Fraktion. Seit Jahren verspricht die Bahn, wieder pünktlicher und verlässlicher zu werden. Über einen neuen Infraplan sollen Baumaßnahmen jetzt besser gesteuert werden. Das Verkehrsministerium hat den Plan heute offiziell an die Bahn übergeben.
2: Wie viele Kilometer Gleise werden pro Jahr saniert? Wie viele Minuten Verspätung gibt es durch Schäden am Schienennetz? Der Bahn werden Vorgaben gemacht, auch mit dem Ziel, eher zu merken, wo genau etwas schief geht und nachsteuern zu können. Das soll mehr Kontrolle, mehr Transparenz und mehr Planbarkeit bringen, auch für alle, die mit der Bahn fahren. Noch hat der Infraplan aber Lücken, zum Beispiel bei der Frage, wie die Finanzierung einzelner Bahnbaustellen einfacher und planungssicher werden soll. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Nach Jahren im Exil könnte es jetzt nach Hause gehen. Spaniens Verfassungsgericht hat den Weg für eine Rückkehr des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont freigemacht. Der Haftbefehl wurde nach einem Grundsatzurteil des Verfassungsgerichts aufgehoben.
3: 9 Jahre musste Puigdemont auf diesen Tag warten. Seit er als Regionalregierungschef Kataloniens 2017 vergeblich versuchte, die wohlhabende Region aus dem spanischen Staat herauszubrechen, war ihm die Justiz auf den Fersen. Immer wieder versuchte der spanische Untersuchungsrichter Llarena, seiner habhaft zu werden. Vergeblich. Und nun hat das spanische Verfassungsgericht die waghalsige rechtliche Argumentation des Richters kassiert. Llarena blieb nichts anderes übrig, als klein beizugeben und den Haftbefehl gegen Puigdemont aufzuheben. Aus Spanien, Jan-Uwe Ronneburger.
1: Eine Megafusion krempelt Hollywood um. Paramount hat die Übernahme des Konkurrenten Warner Brothers jetzt offiziell abgeschlossen. Der neue Dachkonzern trägt den Namen Skydance. Die Aktie des neuen Unternehmens soll ab heute an der New Yorker Börse gehandelt werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü yine bir okul, bu kez İstanbul'da bir dehşet yaşandı. Ne oldu?
5: Evet Mesut, tam da söylediğin gibi oldu. İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Öğrenci daha sonra gözaltına alındı. 10. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olduğu ifade edildi. Bu saldırının ardından tabii ki veliler okula koşarak gittiler. Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Biri kritik, ikisi orta ağır olmak üzere 8 öğrenci yaralandı denildi.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 ilçeye yönelik soruşturmalarda yeni gelişmeler var. Nedir?
5: Evet, sabah saatlerinde gelen tutuklama haberleri oldu. Önce Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı. Ardından da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklandığı bilgisi geldi ki ardından Yeni Parti'den bir tepki vardı. Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi masa başı operasyonlara teslim etmeyiz denildi.
4: Kamuoyunun üstünde çok durduğu soruşturmalardan birine bakacağız. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ne söyledi?
5: Evet, Adalet Bakanı özetle şunu söylüyor. Aslında 5 kişinin TMSF'ye iadede bulunduğunu söylüyor. Bu hesaplara iade gerçekleştirildiğini söylüyor. Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık nedeni olduğunu belirtiyor Akın Gürlek. Ama bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğini belirtti.
4: Siyasete baktığımızda meclis grup toplantıları vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Hangi mesajlar öne çıktı?
5: Evet, birçok mesaj vardı Özgür Özel'in grup toplantısında. Özellikle fon vurgunundan bahsetti ve yüzyılın yolsuzluğudur bu dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, Erdoğan sen tam bu işin ortasındasın diye bir mesaj verdi. Bu arada Mersin'deki operasyona tepkisi vardı ve İzmir'le ilgili satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir diye bir mesaj verdi. Devlet Bahçeli ise aslında bir seçim yenilenmesi mesajı verdi, bir çağrıda bulundu ama bunun 2028 yılında yapılacağını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olması gerektiğini ifade etti.
4: Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Bir açıklama var mı? Son durumu nedir?
5: Evet, aslında eşi Burcu Alço'dan geldi bu açıklama. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun genel itibariyle iyi olduğunu söyledi. Şu anda bronşit nedeniyle Nuri Alço'nun hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 21 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Hani her şeyi espriye vuran insanlar vardır ya, çevremizde de vardır. Böyle en zor, en üzüldüğümüz hüzünlü anda bile bir cümleyle böyle ortamı yumuşatırlar. Her şeyi espriye vurabilirler, bir tebessüm katabilirler bize. Heh, işte bu insanlar aslında stresle başa çıkmak için bunu yapıyorlarmış. Panik oluyorlarmış ve espri patlatmaya çalışıyorlarmış. Psikologlara göre bunun arkasında böyle bir sistem, böyle bir yöntem var. Kritik nokta şu. Her mizah aynı değil. Yani böyle kendini güçlendiren ya da insanlarla bağ kuran mizah daha iyi ruh haliyle ilişkilendiriliyormuş. Ama sürekli de böyle kendini küçümseyen ya da başkasını iğneleyen mizah o kadar masum değilmiş. Çok acayip aydınlanma yaşadım. Bakın hani bazı espriler, bazı mizah vardır ya, kendini küçümser insanlar. Aa ben de şöyleyim zaten, ben şunu bir yapamadım ki zaten falan diye. Ve başkasını da iğneliyorlar. Sen zaten ne zaman şunu yaptın ki falan diye. İşte bunu yapan insanlar aynı. Kendisini de küçümsüyor. Karşısındakini de. İşte bu masum değilmiş. Yani hani ben zaten her şeyi tiye alıyorum. Oo benim hayatım makara kukara diyen kişi bazen gerçekten güçlü kalmak için ekstra bunu yapıyormuş. Başka türlü güçlü kalamadığını hissediyormuş. Bazen de bu duyguyu direkt yaşamamak için bir kaçış yoluymuş bu. Hani mesela başımıza kötü bir şey geliyor. Bu kötü olaydan kaçmak için hemen bir espri patlatıyor ortaya. Böyleymiş yani. Şimdi ben bunu da espriye vuracaktım ama bu haber beni yakaladı, vuramıyorum espriye. Bir süre espri yapamayacağım şu an.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
4: Town Farm Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
5: Çözüm.
6: Möbelland, Möbelland, mobil ya da işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der Mytex Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. Mytex Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytex.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Cenk Eren kopsun kıyamet dedi. Bir anlık gazla bu şarkıyı yazmış olabilirsin ama biz kıyamet falan istemiyoruz. Üstü kalsın. Değerli dinleyicilerimiz, Amerika'da bir adam böyle yıllarca masasının üzerinde duran bir süsün ne olduğunu, asıl amacını anlamış ve şok olmuş. Düşünün ya, kendi şu anda çalışma masanızda nasıl dekoratif ürünler var. İşte bende mesela çerçeve var, fotoğraf.

tutarken bulduğu sıradan bir hatıra sanıyor. Sonra askeri geçmişi olan bir arkadaşı görüyor bunu ve diyor ki ya bir dakika ya, bu gerçek mi? Bunun senin masanda ne işi var diyor, şok oluyor. Bomba imha ekibini çağırmamız lazım falan diyor. Diyor ki ne alaka bu benim çocuğumun balık tutarken bulduğu bir şey yani diyor. Sonra bomba imha ekibi hakikaten geliyor ve bakıyorlar. Gerçekten patlayabilecek durumda olduğu söylenen bir mermi olduğu ortaya çıkıyor. Sonra güvenli şekilde imha ediyorlar ama düşünebiliyor musunuz? Bakın bu yüzden ben bu hikayeden şunu çıkarıyorum. Bu yüzden bizim deyimlerimiz çok önemli. Cahillik mutluluktur ya. Bazı şeyleri bilmeyeceksin bak bu hayatta. Adamın niye huzurunu bozdunuz? Bakın masasının üstünde son derece tehlikeli olan bir mermi duruyormuş. Adamın haberi yok bundan. Ve gayet mutlu mesut bir şekilde yaşıyor o mermiyle yani. Adamın kalbine inmiştir ilk söylediğinde, yemin ederim. Ben de bilmek istemiyorum bazı şeyleri şu hayatta. Hiç ya, kafamdan silinsin gitsin istiyorum. Boşuna stres oluyor bize ya.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin polisi geçen yıl Kasım'dan geçtiğimiz aya kadar silahlı suçlarla ilgili 1084 soruşturma yürüttü. Polis ve eyalet yönetimi para karşılığı tetikçilik yapılan saldırılarında arttığını bildirdi. Yapılan açıklamada kullanılan taklit tabancaların çoğunlukla Türkiye'den Batı Avrupa'ya kaçırıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 100 kişilik Eferum ekibi silahlı suçları ve işletmelere yönelik para sızdırma girişimlerini araştırıyor. Bir silahlı olay daha. Neukölln ilçesinde 40 yaşındaki bir erkek kafede bacağından vuruldu. Polis ihbar sonucu gece yarısından kısa süre önce İlzesstraße'ye gitti. Kimliği belirsiz saldırgan polisin açıklamasına göre ateş ettikten sonra otomobille kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. AfD Marzahn-Hellersdorf'ta 20 sandalye kazanmasına rağmen ilçe yönetimi için çoğunluğu sağlayamıyor. Diğer partiler AfD ile işbirliğini reddediyor. Sol partinin adayı Sarah Bigal, AfD dışındaki partilerle görüşmeleri başlattı. Olası çoğunluk CDU'nun desteğine de bağlı bulunuyor. Öte yandan CDU'nun politikası hem sol partiyi hem de AfD'yi dışlıyor. Bakalım ne olacak? Ve Almanya bir ilke tanık oldu. AfD Almanya için alternatif partisi ilk kez bir meclis başkanlığını kazandı. Saksonya-Anhalt eyaleti meclisi AfD'li Tobias Rausch'u bugün meclis başkanı seçti. Rausch Almanya'da bu göreve gelen ilk AfD'li oldu. Gizli oylamada 48 milletvekili Rausch'a destek verdi. AfD'nin bu eyaletteki başbakan adayı Ulrich Siegmund sonucu Aralık'taki başbakanlık seçimi için bir prova olarak değerlendirdi. Almanya'da askerliği reddedenlerin sayısı artıyor. Vicdani red başvuruları yılın ilk 8 ayında 12 bini geçti. Açıklamayı Federal Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi yaptı. Başvurular geçen yılın tamamında yaklaşık 4 bin düzeyindeydi. Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin eski başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Federal Başsavcılık Berlin dahil 3 eyalette de aramalar gerçekleştirdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

Sezen Aksu eskidendi, çok eskiden dedi. Ay ne güzel söyledi bu şarkıyı, tüylerim diken diken oldu. Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın en kısa savaşı nedir? Evet, tabii ki kardeşlerinizle yaptığınız savaşlar. Onun dışında dünyanın en kısa savaşı diye geçen bir olay var. Yaklaşık 40 dakika sürüyor, tamam mı? Şimdi tarih 27 Ağustos 1896. Zanzibar'da yeni sultan Khalid bin Bargash İngiltere'nin onayı olmadan tahta çıkıyor, tamam mı? Sonra İngiltere'de sinirleniyor, diyor ki sarayı boşalt diye süre veriyor onlara. Sonra bu süre saat tam 9'da bitiyor, tamam mı? Saat 9'da bitiyor. 2 dakika sonra 9:02 geçe İngiliz savaş gemileri böyle ateşe başlıyor, saray bombalanıyor. Sultanın gemileri batırılıyor ve yaklaşık 40 dakika sonra savaş bitiyor. Sultan da saraydan çıkıyor. Çıkıp Alman konsolosluğuna sığınıyor hatta. 40 dakika sürüyor. Yani o sırada muhtemelen eşyalarını falan topluyordu. Zaten gidecekti yani. İngiltere baskı yaptı ya, sarayı boşalt diye. Ya 9'u vermiş süre olarak. 9:02 geçe savaş gemileri ateşe başlamış yani. Adam belki de bileyim işi uzun sürdü, toparlanması uzun sürdü falan. Bir şey oldu. 40 dakika gecikmiş yani adam. Ne diye saldırdınız? Değdi mi? 40 dakikalık bir heyecan içindeydi mi? Ortalığı yakıp yıktınız, batırdınız.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flege Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flege Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
6: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
7: Euro Gıda. Wir sind Familie. Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
8: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
9: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi, Kreuzberg.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: TikTok artık gençler için sadece eğlence değil, bayağı danışman olmuş ya, uzman olmuş TikTok dediğimiz şey. TikTok nedir? Bir sosyal medya platformu, böyle sonsuza kadar kaydırdığımız videolar olan bir sosyal platform. Şimdi diyelim ki yeni bir şey alacağız, tamam mı? İhtiyacımız varmış, herhangi bir şey, kulaklık diyelim. Kulaklık alacaksınız, hemen TikTok'a bakıyor gençler. Mesela bir restorana gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Hemen TikTok'a bakıyorlar. Nerenin en iyi restoran neredeymiş diye. Bu işte makyaj ürünü olabilir, bir sporla alakalı bir şey, beslenme olabilir, psikoloji. Yine TikTok. Hep TikTok'tan araştırıyorlarmış. Çünkü orada karşısına şöyle şeyler çıkıyor işte. Ben denedim. Bakın böyle oldu. Ben denedim kötüydü. Ben denedim iyiydi diyen gerçek insanlar var TikTok'ta. Bu da klasik reklamlardan daha samimi geliyor herkese. Ama sıkıntı şu. O videoyu çeken kişi gerçekten uzman mı? Yoksa sadece kamerası ve özgüveni mi var? İşte burada da soru işaretleri başlıyor. Hele konu işte sağlık, beslenme ya da psikoloji ise biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü önüne geçen uzman gibi konuşuyor. Psikolojide şöyle yapın, böyle yapın diye. Evet, TikTok fikir verebilir size, yol gösterir ama hani videoda öyle dedi, her zaman bu doğrudur demek de olmaz. Yani yeni neslin danışmanı anladığımız kadarıyla cebinde böyle kaydırıp duruyorlar. Ama diploması var mı yok mu hala onu bilmiyoruz. Buradan gençlere de seslenmek istiyorum. TikTok'a evet bilgi danışmak için girebilirsiniz ama %100 inanmamak yine sizin elinizde. Gidin yine güzel doğru kaynaklardan bir araştırın. Bu konuda gençler dedik ama bizler de çok yapıyoruz. Yetişkinler olarak sosyal medya artık birçok kişi için resmen ilk bilgi aldığımız yer haline geldi. Bu konuyu sizlerle konuşacağız. Siz haberleri, bilgileri ilk nereden takip ediyorsunuz? Sosyal medya mı yoksa gazeteler mi?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Es brauchte nur einen Wahlgang. Tobias Rausch ist der erste AfD-Landtagspräsident in Deutschland. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat ihn in das höchste Amt des Bundeslandes gewählt.
2: Am Ende waren es mehr Stimmen, als AfD und BSW gemeinsam haben. Mindestens 4 Stimmen kamen von anderen Politikern, was durchaus überraschend war. Ist die Abstimmung doch auch ein Fingerzeig für die mögliche Wahl eines AfD-Ministerpräsidenten, die im Dezember stattfinden soll. Der neu gewählte Landtagspräsident Rausch kündigte an, das Amt überparteilich zu führen und damit auch keine Abrechnung verbinden zu wollen. Es gab aber auch Kritik. Grünen-Fraktionschefin Zibora Seitlitz sagte, mit der Wahl eines Politikers einer rechtsextremen Partei sei eine Grenze überschritten. Aus Magdeburg Simon Krämer.
1: Bildung muss schon vor der Schule beginnen. Davon ist die Mehrheit der Menschen in Deutschland überzeugt. Im Bildungsbarometer des IFO-Instituts sprechen sich die meisten auch dafür aus, für frühkindliche Förderung mehr Geld auszugeben.
3: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Für viele gilt das alte Sprichwort noch. Sie wünschen sich einen stärkeren Fokus auf frühkindliche Bildung. Fast 3/4 der Befragten halten ein verpflichtendes Vorschuljahr für sinnvoll. Und sogar 9 von 10 finden es richtig, Kinder im Alter von 4,5 Jahren einem Sprachtest zu unterziehen. Mit ihren Kitas sind Eltern in Deutschland meist zufrieden. Gleichzeitig fordern viele aber auch mehr Geld für die Einrichtungen und eine bessere Bezahlung für das Personal. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Besserer Schutz für Arbeitnehmer in der EU. Das EU-Parlament hat strengeren Grenzwerten für gefährliche Chemikalien am Arbeitsplatz zugestimmt. Die neuen Regeln sollen in den nächsten 40 Jahren rund 1.700 Lungenkrebsfälle und 19.000 andere Erkrankungen verhindern. Betroffen sind zum Beispiel Stoffe wie Kobalt, die bei der Batterieherstellung für Elektrofahrzeuge verwendet werden. Hollywood wird neu sortiert. Paramount hat den Rivalen Warner Brothers nun offiziell geschluckt für gut 110 Milliarden Dollar. Der neue Konzern heißt Skydance. Er startet allerdings mit Milliardenschulden. Es wird deshalb befürchtet, dass viele Stellen abgebaut werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokuldaki bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrenci yaralandı. Olay bu sabah Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İçişleri Bakanlığı hastanelere kaldırılan 8 öğrenciden birinin müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer 7 öğrencinin hastanelerde tedavileri sürüyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şüphelinin başka bir okulda öğrenim gördüğünü söyledi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekanın araştırma sürecindeki emeği büyük ölçüde devre dışı bıraktığını söyledi. Erdoğan, Beştepe'de 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yapay zeka sayesinde bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığını belirten Erdoğan, akademik süreçlerde insanın rolünün giderek azaldığına dikkati çekti. Öğrenci ve akademisyen arasındaki ilişkinin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, eğitimin merkezinde insanın bulunması gerektiğini ifade etti. Sırada kaostaki futbolla ilgili bir gelişmeyi paylaşıyorum değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre toplantı 9 Ekim Cuma günü yapılacak. Seçim gündemine ilişkin resmi doğrulama şu aşamaya kadar henüz elde edilemedi. Bu gelişmeyle birlikte yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da istifasını açıkladı. Aktan, mevcut yönetimin gerekli bilgi, deneyim ve organizasyon yeterliliğini gösteremediğini ileri sürdü. Federasyonun bütün birimlerinin liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmasını istedi. Aktan, yönetimi istifaya ve olağanüstü seçimli genel kurul sürecini başlatmaya çağırdı. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
7: Öz Yörem.
8: Özünde mutluluk var.
9: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Herkese merhaba, ben Esra. Murat Dalkılıç'ın Yalan Dünya şarkısıyla devam ediyoruz. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimize oh be, geçmiş olsun diyorum. Bu şarkı sizin için gelsin.

0: Kol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 72 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ediyor. Sosyal medya artık birçok kişi için resmen ilk danıştığımız şey olmuş. İlk danışman olmuş. Ya bir şey merak ediyoruz. Mesela sağlıkla alakalı olabilir, değil mi? Sürekli sağlıkla alakalı bir şeyler söyleyen, şunu yemeyin bunu için, şunu şöyle yapmayın diyen bir sürü insan var. İşte hukuk, bize haklarımızı öğreten, kim olduğunu bilmediğimiz insanlar var. Eğitim, para konusu. Ya hemen TikTok'a, Instagram'a ya da YouTube'a bir bakıyoruz, araştırıyoruz. Çünkü niye? Hızlı, kısa ve anlaşılır. Ama sorun şu, karşımıza çıkan kişi çok iyi anlatıyor diye de mutlaka uzman olmuyor. Yani çok izlenmiş diye de söylediği şey otomatik olarak doğru olmuyor. Bir de algoritma genelde hani en doğru bilgiyi değil de en çok ilgimizi çekecek şeyi gösteriyor. Şaşırtıcı, böyle korkutucu, iddialı içerikler bu yüzden daha çok karşımıza çıkıyor. Mesela bağıra bağıra bir şey anlatan bir insan herkes izliyor. Niye? Çünkü sıra dışı. Ama bir uzman uzun uzun konuşsa biz ilgimizi çekmiyor sosyal medyada. O yüzden sosyal medyada bilgi ararken bir şeye bakmak lazım. Bunu kim söylüyor? Gerçekten o konunun uzmanı mı bunu söyleyen kişi? Başka güvenilir kaynaklar da mı aynı şeyi söylüyor? Bunlara bakmak lazım. Sosyal medya fikir verir, hızlı bilgi verir evet, ama özellikle sağlık, hukuk ve para konularında son sözü videodaki kişi söylemesin. Yani biz nasıl bu insanlara hemen güvenir olduk zaten anlamıyorum. Sosyal medyada biraz takipçisi olan herkes bizim gözümüzde uzman gibi. Hemen takip ediyoruz, arkadaşlarımıza gönderiyoruz, bak gördün mü nasılmış diye. Ya bir dakika ya, her zaman her şeye nasıl böyle güvenir olduk biz? Ben çok merak ediyorum, siz de öyle düşünüyor musunuz? Sosyal medyadaki o bilgi içerikli videolara çok güveniyor musunuz?

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamicrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün birbirinden önemli konular var gündemde. Biz de Taner'le birlikte bu konuları şöyle bir geçelim dedik. Taner, Alman istihbaratının sözünü ettiği bu bir gölge savaş var. Tam olarak nedir bu?
2: Evet, Rusya ile Almanya arasında önemli bir sorun yaşanıyor biliyorsun epeydir, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana. Şimdi bu nedenle gölge savaş, tabii ki tam açık bir savaş değil ama bu ne demek biliyor musun Esra? Doğrudan askeri bir savaş yok ama siber saldırı, sabotaj girişimleri, casusluk, dezenformasyon ve buna benzer faaliyetlerden söz ediliyor. Bu açıklama nereden geldi? Alman haber alma biliyorsun örgütü var, BND. Başkanı Martin Jäger'e göre Rusya kaynaklı bu tür faaliyetlerin Almanya açısından oluşturduğu tehdit artıyor. Açık bir savaş yok, çok şükür ki yok ama kapalı anlamda kimsenin göremeyeceği, fark etmeyeceği, uzmanların dışında bilemeyeceği arada böyle bir gölge savaş var maalesef.
1: Peki bir de Nobel ödülleri var. Bu yıl Nobel Tıp Ödülünü kazanan Alman bilim insanlarının çalışmaları bizim için neden bu kadar önemli?
2: Evet, şunu söyleyelim. 3 kişi aldı. İkisi Alman, birisi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Optogenetik isimli bir çalışmaya verilmiş bu. Optogenetik sayesinde belirli sinir hücreleri ışık kullanılarak etkinleştirilebiliyor ya da durdurulabiliyor. Bu yöntem araştırmacılara beynin hangi sinir devrelerinin hareket, hafıza, duygu ve davranışta rol oynadığını çok daha hassas biçimde inceleme imkanı veriyor.
1: Ve Taner, Almanya'da beklenen o ilk gerçekleşti. Bir AfD'li eyalet meclis başkanı seçildi.
2: Evet, bu bir ilk Esra, senin de söylediğin gibi. Saksonya-Anhalt'te AfD'li Tobias Rausch eyalet meclisinin yeni başkanı seçildi. 48 oy aldı Magdeburg'da yapılan gizli oylamada. Şunu da söyleyeyim, AfD'nin normalde milletvekili sayısı yetmiyordu ancak BSV'den bu anlamda destek aldı diyebiliriz. Ve ilk olarak bir AfD'li kişi Almanya'da bir eyalette meclis başkanı seçilmiş oldu.
1: Almanya'da askerlik konusu da çok konuşuluyor. Şimdi vicdani ret başvuruları var, artışlar var. Bu askerlik tartışmalarını nasıl etkiliyor?
2: Şöyle, Ocak'la Ağustos arasında 12 binden fazla vicdani ret başvurusu yapıldı. Bu sayı geçen yılın tamamındaki başvurularından 3 kat daha fazla. Artışın tek bir sebebi yok ama yeni askerlik düzenlemesi, güvenlik politikası tartışmaları önemli etkenler olarak görülüyor. Bu süreçte gençlerin önemli bir kısmı diyor ki ben askere gitmek istemiyorum. Bu kadar basit söyleyebiliriz.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt bald im App Store und Play Store.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Metropol FM Aktüel Berlin.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin polisi geçen yıl Kasım'dan geçtiğimiz aya kadar silahlı suçlarla ilgili 1084 soruşturma yürüttü. Polis ve eyalet yönetimi para karşılığı tetikçilik yapılan saldırıların da arttığını bildirdi. Yapılan açıklamada kullanılan taklit tabancaların çoğunlukla Türkiye'den Batı Avrupa'ya kaçırıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 100 kişilik Eferum ekibi silahlı suçları ve işletmelere yönelik para sızdırma girişimlerini araştırıyor. Bir silahlı olay daha. Neukölln ilçesinde 40 yaşındaki bir erkek kafede bacağından vuruldu. Polis ihbar sonucu gece yarısından kısa süre önce İlzesstraße'ye gitti. Kimliği belirsiz saldırgan, polisin açıklamasına göre ateş ettikten sonra otomobille kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. AfD Marzahn Hellersdorf'ta 20 sandalye kazanmasına rağmen ilçe yönetimi için çoğunluğu sağlayamıyor. Diğer partiler AfD ile işbirliğini reddediyor. Sol partinin adayı Sarah Bigal, AfD dışındaki partilerle görüşmeleri başlattı. Olası çoğunluk CDU'nun desteğine de bağlı bulunuyor. Öte yandan CDU'nun politikası hem sol partiyi hem de AfD'yi dışlıyor. Bakalım ne olacak? Ve Almanya bir ilke tanık oldu. AfD Almanya için alternatif partisi ilk kez bir meclis başkanlığını kazandı. Saksonya-Anhalt eyaleti meclisi AfD'li Tobias Rausch'u bugün meclis başkanı seçti. Rausch Almanya'da bu göreve gelen ilk AfD'li oldu. Gizli oylamada 48 milletvekili Rausch'a destek verdi. AfD'nin bu eyaletteki başbakan adayı Ulrich Zygmunt sonucu Aralık'taki başbakanlık seçimi için bir prova

0: olarak değerlendirdi. Almanya'da askerliği reddedenlerin sayısı artıyor. Vicdani red başvuruları yılın ilk 8 ayında 12 bini geçti. Açıklamayı Federal Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi yaptı. Başvurular geçen yılın tamamında yaklaşık 4 bin düzeyindeydi. Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Federal Başsavcılık Berlin dahil 3 eyalette de aramalar gerçekleştirdi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. İnanmıyorum nasıl ayrıldık. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Ayçin Asan'ın o müthiş sesi hiç bölmeden sizlere çalıyorum bu güzel şarkıyı. Rica ederim sizlerle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, şu an yolda direksiyon başında olanlar dikkat şu aralar. Polis peşinizde, elinize telefonu sakın ha almayın. 5 Ekim ile 11 Ekim arasında kontroller sıkılaşacak. Dün de söylemiştim. Dün başladı ve devam ediyor. 11 Ekim'e kadar devam edecek bu. Kontroller epey bir sıkılaşıyor ve mesele sadece telefonla konuşmak değil, mesaj okumak, navigasyonu kurcalamak, işte araç ekranını uzun uzun kullanmak, bunlar bile sorun olabiliyor. 2 dakika 30 saniye bir telefona bir şey bakacağım diyoruz ya, hop hemen ceza gelebilir. Basit ihlaller 100 euro ve 1 puan ceza. İş tehlikeye dönüşürse, görürlerse eğer, ceza 200 euroya kadar çıkabiliyor. Üzerine bir de puan ve bir aylık araç kullanma yasağı da gelebiliyor. Bir de şu rakam insanı ayıltıyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela 100 kilometre hızla gidiyorsunuz. Ekrana 3 saniye bakarsanız, bakın 3 saniyeden bahsediyorum, yaklaşık 83 metre yol almış oluyorsunuz. 100 metre kilometre hızlı siz 3 saniye telefona bakacağım diye 83 metre yol görmeden gitmiş oluyorsunuz. Yani bir mesaja bakıp çıkacağım dediğimiz süre arabayla bayağı bir mesafe demek oluyor. Bir dinleyicimiz bu konuda hatta yaralanmış, yıpranmış, şöyle anlatıyor, bakınız.
1: Ya abi, sana bir şey diyeceğim. Bugün ben o Mekar'dan geçerken bir fotoğrafını çekeyim de arkadaşıma göndereyim diye düşündüm. O anda işte şeye girdim, fotoğraf bölümüne. Yahu saklı yerde de orada polisler varmış, bir anda gördüler. Beni durdurdular haliyle. Tabii kalbime yine şey düştü. Ya o kadar özür diledim, şey yaptım. Tamam dedim, bak ben fotoğraf çekecektim. Sizi gördüm, vazgeçtim, bıraktım. Biz dedi bunu böylece yazacağız. Artık arkadaşlar yazarlar, yazmasalar da şanslı. O kadar özür dilerim, şey yaptım ama bilmiyorum.
0: Ya işte özür dilemekle olmuyor anladığım kadarıyla. Bakalım ceza gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben de merak ettim, haber ver. İşte fotoğraf çekeceğiz, manzara çok güzel, ay gün batımı ne kadar da hoş görünüyor derken telefonu elimizde alıyoruz ya direksiyon başında. Çok tehlikeli. Özellikle şu aralar kontroller sıkılaştı. Bakın bir dinleyicimiz de kendisi birebir yaşamış, ne yazık ki. Çok üzüldüm adınıza. 11 Ekim'e kadar kontrolleri tekrar hatırlatmak istiyorum.

0: direksiyon başındayken elinde telefon var diye ceza almış, ceza yiyen insanlar yazmaya başladı. Ben korkuyorum. Yazmayın. Bırakın telefonu elinizden. Mesela az önceki bir dinleyicimiz demiş ki ya işte ses kaydı atmıştı ya, az önce bir fotoğraf çekecektim. Tam o sırada geldi polis, beni çevirdi, ceza yazdı elimde telefon var diye. Özür diledim ama kabul etmediler demiş. Bak bunu söylerken de ses kaydı atıyor, elinde telefon var. Hiç yani ders almamış bu cezadan. Bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor bazen 50'lik yerde 200 basıyorum. Sence çok mu hızlı ceza yiyorum demiş. Ya böyle kötü örnek olmayın ya. Bak ben daha yeni ehliyet kursuna başvurdum. Şimdi sizden özenip ben de yapacağım. Yapmayın lütfen. Bir dinleyicimiz ses kaydı gönderiyor, diyor ki.
1: Dinleyicimiz de kendisi
2: gidiyor. Alo, şu anda arabadayım ve sana mesaj gönderiyorum. Bu mesajın değeri 100 euro, 100 euro. Sana şimdiye kadar kim 100 euroluk mesaj gönderdi? Esra Hanım ya, değerini, sevildiğini bil derler. Zor. Ben biraz daha para harcayayım cep telefonuyla arabada konuşarak.
0: Lütfen, ben böyle pahalı hediyeler kabul etmiyorum lütfen.
3: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
5: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team, geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
6: Euro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
7: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Euro Gıda, wir sind Familie.
8: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
9: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
10: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi, Kreuzberg.
11: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Haydos keyfimize Sefo ile devam ediyoruz. Sefo. Gerçek adı Seyfullah Sağır. Kendisine Sefo diyorlar, mahlası da bu. Samsunlu kendisi. Ve çok sevilen melankolik şarkılarından bir tanesi Kaçak Göçek. Şimdi sizlerle.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Woher kamen die Stimmen? Bei der Wahl zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt haben mehr Abgeordnete für den AfD-Kandidaten Tobias Rausch gestimmt, als AfD und BSW zusammen haben. Unionsfraktionschef Thorsten Frey nannte das in höchstem Maße besorgniserregend, auch wenn er sich nicht auf Spekulationen einlasse. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf forderte die CDU in der Rheinischen Post auf, umgehend aufzuklären, wer diese fatale Entscheidung aus ihren Reihen womöglich für richtig gehalten habe. Als einer der Vizepräsidenten wurde der AfD-Kandidat Hans-Thomas Tillschneider gewählt. Die Proteste für bessere Schulen in Frankreich weiten sich aus. Bei einem landesweiten Protesttag sind heute Schüler, Studenten und Eltern auf die Straße gegangen. An vielen Gymnasien und einigen Universitäten gab es Blockadeaktionen.
2: Zehntausende Menschen haben sich den Protestzügen hier in Paris und in anderen Großstädten angeschlossen. Und mit ihren Forderungen nach vernünftig ausgestatteten Schulen und ausreichend Lehrkräften erhalten die jungen Leute jetzt auch breite Unterstützung von Gewerkschaften, Lehrern und ihren Eltern. Die Regierung, die von der Protestwelle kalt erwischt wurde, treibt längst die Sorge um, dass die Proteste sich auch auf andere Bereiche ausweiten und in eine neue Gelbwestenbewegung münden könnten. Aus Paris, Michael Evers.
1: Seit Jahren verspricht die Bahn, wieder pünktlicher und verlässlicher zu werden. Über einen neuen Infraplan sollen Baumaßnahmen jetzt besser gesteuert werden. Das Verkehrsministerium hat den Plan heute offiziell an die Bahn übergeben.
3: Wie viele Kilometer Gleise werden pro Jahr saniert? Wie viele Minuten Verspätung gibt es durch Schäden am Schienennetz? Der Bahn werden Vorgaben gemacht, auch mit dem Ziel, eher zu merken, wo genau etwas schief geht und nachsteuern zu können. Noch hat der Infraplan aber Lücken, zum Beispiel bei der Frage, wie die Finanzierung einzelner Bahnbaustellen einfacher und planungssicher werden soll. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Besserer Schutz für Arbeitnehmer in der EU. Das EU-Parlament hat strengeren Grenzwerten für gefährliche Chemikalien am Arbeitsplatz zugestimmt. Die neuen Regeln sollen viele Lungenkrebsfälle und andere Erkrankungen verhindern. Betroffen sind zum Beispiel Stoffe wie Kobalt, die bei der Batterieherstellung für E-Autos verwendet werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyorum. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokuldaki bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti. 7 öğrenci yaralandı. Olay bu sabah Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İçişleri Bakanlığı hastanelere kaldırılan 8 öğrenciden birinin müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer 7 öğrencinin hastanelerde tedavileri sürüyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki öğrenci polis ekiplerince gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şüphelinin başka bir okulda öğrenim gördüğünü söyledi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekanın araştırma sürecindeki emeği büyük ölçüde devre dışı bıraktığını söyledi. Erdoğan, Beştepe'de 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yapay zeka sayesinde bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığını belirten Erdoğan, akademik süreçlerde insanın rolünün giderek azaldığına dikkati çekti. Öğrenci ve akademisyen arasındaki ilişkinin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, eğitimin merkezinde insanın bulunması gerektiğini ifade etti. Sırada kaostaki futbolla ilgili bir gelişmeyi paylaşıyorum değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre toplantı 9 Ekim Cuma günü yapılacak. Seçim gündemine ilişkin resmi doğrulama şu aşamaya kadar henüz elde edilemedi. Bu gelişmeyle birlikte yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da istifasını açıkladı. Aktan, mevcut yönetimin gerekli bilgi, deneyim ve organizasyon yeterliliğini gösteremediğini ileri sürdü. Federasyonun bütün birimlerinin liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmasını istedi. Aktan, yönetimi istifaya ve olağanüstü seçimli genel kurul sürecini başlatmaya çağırdı. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarın ise güneşli, hafif bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 20 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
7: var. Kayhan'ın çok keyifli bir şarkısıyla devam ediyoruz. Olsaydım diyor şimdi sizlerle.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 72 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 76 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Avrupa'da yolculuk yapmak bazen böyle çok ucuza denk geliyor ya, bakıyorsun böyle kenarda köşede kalmış çok ucuza biletler var böyle 39 euro falan diye. İşte en sinir bozucu şeylerden biri bence bu. Bilet ucuz görünüyor, sonra böyle ödeme sitesine, ödeme sistemine geçene kadar ayrıca para istiyorlar. İşte bunu Avrupa Birliği değiştirmek istiyor. Yeni kurallar yürürlüğe girerse standart bilette iki parça el bagajı dahil olacak. Biri koltuğun altına sığacak, böyle küçük bir çanta olacak. Diğeri de kabine alınacak. En fazla bu 7 kiloluk olan bagajlardan olacak. Yani bilet 39 euro diyor. Aa, seviniyorsun, hadi gidelim işte İtalya'ya gidelim şöyle böyle falan diyorsun. Sonra çanta işin içine giriyor. Koltuk için ekstra ödüyorsun bilmem ne falan derken o çıkıyor 100 euro oluyor. Biraz o sürprizlerin önüne geçmek istiyorlar şimdi ama hemen değil. Bu en erken 2027'nin sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Yani şimdilik valizi tartmaya devam edeceğiz biz. Ya geçen küçük bir bagajla çok uyguna bulduğum bir bilet almıştım. Ya 32 euro mu ne, öyle bir yer, öyle bir şeydi. Küçücük bir kabin bagajı götürdüm. Dediler ki bu dedi çok büyük bir kabin bagajı. Dedim yahu bu standart değil mi? Yok dediler. Dedim tekerleklerini söksem kurtarır mı? Yemin ederim bavulun tekerleklerini sökmeyi denedim ya. Sonrasında ama ne kadara mal oldu o biliyor musunuz? 60 euroya mal oldu. Tek bir küçücük bir bagaj. Yani sen git 30 euroya bilet al. 60 euro ekstra bagaja para öde. Böyle şeylerle karşılaşınca insan tabii Avrupa'ya küsüyor yani. O ucuz biletleri görünce kaçıyorum ekstra yani.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez... Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz, sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de
3: Schon gehört? Sushi Jana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
4: Hä? Sushi Jana hat doch über 20 Filialen.
3: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushi Jana Qualität.
4: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
3: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
5: Das erste Sushi Jana Restaurantkonzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
6: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Şu aralar hani bizim böyle çok havalı havalı aldığımız, bir hevesle aldığımız ya da gökyüzünde gördüğümüz droneler var ya, onlar havalimanlarının başının belası oluyor vallahi. Düsseldorf ve Köln Bonn havalimanlarında bu dronelara karşı şimdi yeni bir sistem devreye girdi. Çünkü onların radarına girip kafalarını karıştırıyordu, uçaklar sürekli gecikiyordu. Amaç da şu, niye böyle bir sistem getirdiler? İniş ve kalkış bölgelerine yaklaşan bu droneları mümkün olduğunca erkenden fark etmek istiyorlar. Çünkü havalimanı çevresinde görülen bir drone güvenlik nedeniyle uçuşları bile durdurabiliyor. Yani duruyorsun böyle, hiçbir şey, drone olduğunu bilsen de duruyorsun. Aynı sistem Berlin Brandenburg'ta da kullanılmaya başlamış ve yıl içinde başka büyük havalimanlarına da yayılması planlanıyor. Sistemin tam olarak nasıl çalıştığını da açıklamıyorlar güvenlik sebebiyle. Bunu da belki işte kötüye kullanırlar diye. Ama droneları gören sistem var. Sistemin nasıl gördüğünü bize söylemiyorlar. Ama ben size söyleyeyim. Havalimanları yakınında bir yerde böyle düğün çekimi falan yapıyorsanız, o droneları böyle havalı havalı uçurduğunuzda bir uçak dolusu insan sizin için bekliyor, haberiniz olsun. Adamlar varamıyor varacakları yere. Siz drone uçurdunuz diye onlar böyle bekliyor havalimanında. İyi oldu. Bu sistem zaten teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir nesilde geç bile kaldı diyebilirim. Ama işte Almanya dijitalleşmekte biraz kabızlık yaşıyor.
1: Bir sözüm var aslında, geçen akşam

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin polisi geçen yıl Kasım'dan geçtiğimiz aya kadar silahlı suçlarla ilgili 1084 soruşturma yürüttü. Polis ve eyalet yönetimi para karşılığı tetikçilik yapılan saldırılarında arttığını bildirdi. Yapılan açıklamada kullanılan taklit tabancaların çoğunlukla Türkiye'den Batı Avrupa'ya kaçırıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 100 kişilik Eferum ekibi silahlı suçları ve işletmelere yönelik para sızdırma girişimlerini araştırıyor. Bir silahlı olay daha. Neukölln ilçesinde 40 yaşındaki bir erkek kafede bacağından vuruldu. Polis ihbar sonucu gece yarısından kısa süre önce İlzesstraße'ye gitti. Kimliği belirsiz saldırgan polisin açıklamasına göre ateş ettikten sonra otomobille kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. AfD Marzahn-Hellersdorf'ta 20 sandalye kazanmasına rağmen ilçe yönetimi için çoğunluğu sağlayamıyor. Diğer partiler AfD ile işbirliğini reddediyor. Sol partinin adayı Sarah Bigal, AfD dışındaki partilerle görüşmeleri başlattı. Olası çoğunluk CDU'nun desteğine de bağlı bulunuyor. Öte yandan CDU'nun politikası hem sol partiyi hem de AfD'yi dışlıyor. Bakalım ne olacak? Ve Almanya bir ilke tanık oldu. AfD Almanya için alternatif partisi ilk kez bir meclis başkanlığını kazandı. Saksonya-Anhalt eyaleti meclisi AfD'li Tobias Rausch'u bugün meclis başkanı seçti. Rausch, Almanya'da bu göreve gelen

0: AFD'li oldu. Gizli oylamada 48 milletvekili Rauch'a destek verdi. AFD'nin bu eyaletteki başbakan adayı Ulrich Zygmunt sonucu Aralık'taki başbakanlık seçimi için bir prova olarak değerlendirdi. Almanya'da askerliği reddedenlerin sayısı artıyor. Vicdani red başvuruları yılın ilk 8 ayında 12 bini geçti. Açıklamayı Federal Aile ve Sivil Toplum Görevlileri Dairesi yaptı. Başvurular geçen yılın tamamında yaklaşık 4 bin düzeyindeydi. Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin eski başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Federal Başsavcılık Berlin dahil 3 eyalette de aramalar gerçekleştirdi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Ebru Yaşar o nameleriyle bizim gönlümüze sızlatan sesiyle. Müthiş bir proje yaptı. YouTube'da kendi şarkılarını en sevdiği sanatçı arkadaşlarıyla bir araya gelerek tekrar seslendirdi. Düet yaptı. Şimdi Gül'den de, çok değerli sanatçımız Gül'den de bir şarkısını paylaştı ve bu da milyonlar izlendi. Nasıl uyuyorsun şimdi sizlerle?
3: Bir daha bir yerlerde

0: çok konuşulan bir konu var. Biz konuşmazsak olur mu? Olmaz. Frankfurt'a bağlandık. Mesut'layız. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
0: Almanya'nın eski dış istihbarat başkanı gözaltına alındı ve inanılmaz işte casus mu demediler, neler dediler. Nedir?
1: Evet, demeye de devam edecekler. Senin de söylediğin gibi şöyle ki BND, Federal Haber Alma Teşkilatı tam anlamıyla başkanlığını yapmış. August Hanik casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Operasyon bu sabah Steinfurt bölgesinde düzenlendi. Eski büro müdürü ve onunla birlikte de çalışmış olan Manfred D. de yine Bavyera'da gözaltına alındı. Federal Başsavcılık gizli bilgilerin ücret karşılığında aktarılmış olabileceğinden şüpheleniyor.
0: Bu soruşturmada şimdi bayağı bir belgeler var. Yaklaşık 2000 tane belge var. Bu belgeler çıktı ortaya, baktılar. Peki neyi gösteriyor bunlar?
1: Şimdi savcının iddiasından başlayabiliriz o noktada. Manfred D. söz konusu olan büro müdürü Haziran 2022'ye kadar Hanning'e yaklaşık 2000 dolayında belge sağlamış olabilir. Bu bir iddia, kanıt değil. Altını çiziyoruz. İddia. Belgelerin önemli bölümünün gizlilik derecesi taşıdığı belirtiliyor. Hanning'in bilgiler karşılığında da ödeme yaptığı, bu belgeler karşılığında ödeme yaptığı söyleniyor. Bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde ticari amaçla kullandığından şüphe ediliyor. Yani geçmişindeki ilişkileri kullanarak belge sağlayıp kendi güvenlik şirketi aracılığıyla da bunları pazarlamaya kalktı gibi fikirler.
0: Evet, yabancı bir istihbarat servisiyle bağlantısı var mı yok mu, bu da konuşuluyor.
1: Evet, savcılık gizli bilgilerden yararlanarak yabancı bir istihbarat mensubuna analiz hazırlatmış olabileceğini belirtiyor. Bir analiz hazırlamış ve bunu satacak diyelim. Ama bunun kim olduğu bilinmiyor. Henüz o kişiye bu bilgiler ulaşmış mı ya da kişilere, başka yabancı istihbaratlara ve bunların hangi ülkeden olduğu da ya bilinmiyor ya da soruşturma nedeniyle şu anda açıklanmış değil.
0: Peki casus konusuna nasıl geldiler ya? Bir insana böyle bu konulardan sorumlu birine casus demek çok büyük bir itham değil mi? Nasıl çıktı bu şüphe ortaya?
1: Buna bir çeşit Alman susurluğu diyebiliriz. Hı hı. Aslına bakarsan. Ya kazara çıkıyor ya tesadüfen çıkıyor böyle şeyler. Christina Block, bu Hamburg'da süren bir dava var çocuk kaçırma olayında. Bu şirketin de adı karışmış. Ortağı olduğu güvenlik şirketinin, Sayın Hanning'in. Oradan da bunun belgelerine ulaşıyorlar. Bilgisayar ve dijital kayıt cihazlarına. Orada da belgelere ulaşıyorlar. Bunun üzerine soruşturma başlatılıyor. Yani başka bir davadan tesadüf eser. Bir çarpma sonucu diyelim, bir susurluk sonucu buraya gelinmiş.
0: Bu soruşturmalardan bahsediyoruz. Peki hiçbir ceza, bir son durum nedir? Cezalar var mı?
1: Şu anda Manfred D. büro müdürünün, hem Hanning'in hem de daha sonraki yaşamında bu bürokratik işi yapmış olan şahsın tutukluluğuna karar verildi. Hani işte yarın hakim karşısına çıkacak. Bakalım onun hakkında ne bir karar verilecek, onu da yarın göreceğiz. Ama şunun altını tekrar çizelim. Masumiyet karinesi ceza almadığı sürece herkese suçsuz muamelesi yapmayı gerektirir. Burada bir suçlama içermiyor söylediklerimizde.
0: Peki bakalım bu casusluk soruşturmasının sonucu ne olacak? Bizler de en taze gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Teşekkürler Mesut.
1: Ben de.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Eurogıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
2: Eurogıda, wir sind Familie.
3: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.

0: Burası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Bu şarkı nasıl bir şarkı biliyor musunuz? Mesela Türkiye'de okulda, ortaokulda, ilkokulda bize müzik derslerinde bu şarkı öğretilirdi. Elindeki enstrüman ne olursa olsun, ister blok flüt olsun, ister gitar olsun, bu şarkıyı çalardık. Çok Uzaklarda şarkısı, namı diğer Caddelerde Rüzgar. Şimdi Nilüfer'den sizlerle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'daki ilk yaptığım yatırım ne biliyor musunuz? Ehliyet. Ve şu an yapamadım bile yani. Neden yatırım diyorum? Şimdi duyanlar belki ya ehliyet dediğinde yatırım mı ne ki herkes yapıyor diyenler vardır. Ben de şok yaşıyorum. Diyorum ki ya bu kadar insan ehliyetini nasıl bu kadar rahat yaptı? Fiyatlar nasıl biliyor musunuz? Almanya'da ehliyet almak gerçekten artık küçük bir yatırım. B sınıfı ehliyetin ortalama maliyesini ben söyleyeyim, açıklamışlar daha yeni. Yaklaşık 3500 euro. 3500 euro bu ortalaması bir de ya. Bazı şehirlerde 4500'e kadar çıkıyormuş. Şimdi hükümet de bu fiyatı düşürmek için yeni modelleri tartışıyor. Ne yapabiliriz, niye bu kadar arttı falan diye. En dikkat çekici fikir de şu. Teori sınavını geçip ilk direksiyon derslerini aldıktan sonra adayın deneyimli bir yakınıyla da pratik yapabilmesi. Yani anne ya da babanız ya da araba kullanmayı bilen arkadaşlarınız size refakatçi olabilir ve onlarla aranızı bozabilirsiniz. Bu kaçınılmaz bir gerçek yani. Anneniz, babanız, tanıdığınız biri, işte eşiniz, dostunuz size yardım ettiğinde o işin sonunda direksiyondan sinirle kalkıyorsun. İyi tamam sürmüyorum deyip küsüyorsun. Bunu yaşadık biz yani. İyice bizi birbirimize düşürecekler bu şeyde, maliyet arttıracağız, şey düşüreceğiz diye. Şimdi sürücü eğitmenleri de diyor ki ya biz ucuzlatacağız derken de eğitimi zayıflatmayalım canım. Eşle dostla araba kullanmak olur mu yahu diyorlar. Boşuna mı öğretmen olduk biz, boşuna mı maaş alıyoruz diyorlar. Kısacası Almanya'da artık ehliyet almak değil yani ehliyete ulaşırken bütçemizi de ona göre kurmamız gerekiyor. Yani 3500 euro vereceksin trafiğe karışacağım diye. Karışmıyorum ben.

bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Esra sakın ehliyet maliyetini düşüreceğim diye eşinden dostundan ya da annem babandan ehliyeti öğreneyim deme, yoksa kavga edersiniz demiş. İşte ben diyorum size, maliyeti düşüreceğiz diye de eşimize dostumuza düşman olmayalım ya. Ben daha bu zamana kadar birbirlerine araba kullanmayı öğretmeye çalışıp da kavga etmeyen kimseyi görmedim. Ya debriyajı yavaş bırak diyorum ya sana. E bırakıyorum. E yavaş dedim. E bırakıyorum işte. Ehliyeti ucuza getirdik ama hop oradan terapiye gidiyorsun. 700 euro gitti.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Hasan Yapal, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür
1: Siz
2: ederim.
1: Siz terzisiniz.
2: Terziyim.
1: Evet, çok uzun yıllardır.
2: 26 sene oldu.
1: 26 sene, 93'te geldiniz.
2: 93'ten beri.
1: Evet, ve geldiğinizde siz ithal damattınız.
2: Öyle adlandırmıştım, evet. Hoşuma evet, gidiyordu.
1: Bazen de gelin diyorsunuz kendinize.
2: 93'te gelin geldiğim dediğim çok olmuştur, evet.
1: Evet.
2: Hayatı nerede? Biraz gırgır yönden bakmak lazım.
1: Evet. Niye damat değil de gelin gibi hissettiniz kendinizi?
2: Bilmiyorum ki.
1: Hayır, biraz önce söylediniz bana. Yani aslında zaten burada olan bir aileye damat geldiğiniz için.
2: Evet.
1: Belki de. Peki iç güveyi geldiniz.
2: Şöyle diyebilirim, aynen. Normalde dışarıdan alınana gelin deniyor ama ben de dışarıdan alın buraya gelmişim.
1: Evet.
2: Birilerinin hayatını kurtmak için, kendi hayatım kurtulsun diye ailemiz evet, tarafından.
1: Evet.
2: Birçok örneği olduğu gibi. O yüzden belki ithal gelin dedim.
1: Ama eşiniz akrabanızdı galiba.
2: Evet.
1: Evet, peki. Ve uzun uzun bir evlilik yaşadınız, aynen, zaten. Peki o sırada siz aslında o evde kalıyordunuz. Yani eşinizin ailesinin evinde mi kalıyordunuz?
2: Evet, ev zaten kurulmuştu zamanında. O zamanlarda şimdiki olduğu gibi ev sıkıntısı vardı, bulunmuyordu. Hava parası vererek evler alınıyordu.
1: Hani
2: 93'te. Peki, hatta 2 sene önceden almıştı
1: ya,
2: evi.
1: Şunu merak ediyorum. Eşinize bir ev mi kurulmuştu yoksa siz kayınvalide, kayınpederle mi oturdunuz?
2: Eşime ev kurulmuştu kendi çalıştığı için.
1: Ha.
2: Yani Pratkum dediğimiz, hani evet, Ausbildung döneminde.
1: Evet.
2: Hemen hemen her şey vardı evin içerisinde ama biz yine de kayınpederin evinde, kaynanamın evinde kaldık. Bir sene, 1,5 sene, işte damat alışana kadar, Almanca alışana kadar.
1: İnsanlar, damat alışana kadar.
2: Yani insanlar ziyarete geldiği zaman, damadı görmeye geldiği zaman iki eve gitmesin, bir evde buluşulsun, beraber çay içilsin, sazlar çalınsın. Yani kayınçam saz çalardı, yıllar yıla hala çalar düğünlerde.
1: Yani siz diğer akrabalar ya da komşular damadı görsün diye mi?
2: Evet. Büyük ihtimal o yüzden o evde kalıyorduk. Kendi evimiz olduğu da sadece yatmaya giderdik geceleri. Kış olduğu zaman zaten koyulmazdı. Biz de yatın, ne güzel kaloriferli ev diye.
1: Ama yeni evlisiniz.
2: Onu artık 5, 6, 7, 8 sene sonra yaptık.
1: Evet, peki.
2: Tadını.
1: Çok güzel. Peki siz geldiğiniz yıllarda terzilik, temizlik işleri yaptınız.
2: Evet.
1: Taksi kullandınız. Ve daha sonra bir ara Berlin'de kendi taksi işletmenizi kurdunuz.
2: Evet, Mark zamanıydı. O zamanlar işler çok iyiydi. Yani günde 50 tane falan müşteri binerdi taksiye 10 saatin içerisinde. Ben genelde gece sürerdim. Sonra 2002'de Euro oldu.
1: Yeni evliydiniz ve gece taksi mi kullanıyordunuz?
2: Evet, gececiydim ben. Daha çok rahat oluyor diye. O ara bir tane kızımız oldu.
1: Kayınvalide... Ha, neyse, bir kız olabildi.
2: Bir kızımız arada oldu. Tabii çocuğu büyütürken ben onlar için çalıştığımı düşünüyorum ama belli bir zaman sonra çocuğa zaman ayrılmadığını...
1: Evet, doğru. Peki. Peki, çok güzel.
2: İşten güçten.
1: Devam edeceğiz. Terziliğe geçeceğiz bundan sonraki bölümde.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Hasan Yapal. Sonra bu taksi işi ne zaman terzilik başladı?
2: Ben ilk geldiğimde hemen iş buldum. Hanımımı alma pasaport olduğu için oturum aldım, izin, çalışma müsaadesi aldım. Birinci haftada iş buldum. Bir bayanın yanında çalıştım. Teknisyen 1,5-2 sene. Sonra onun verdiği maaş yetmiyordu çünkü fazla işi yoktu. Daha sonra işte aile tarafından da tavsiye edildi, başka bir iş mi bulsan biraz fazla maaşlı falan. Sonra da ben baktım taksicilik var. O zaman birkaç kişiye sordum. Dediler çok basitasın yani. 13 bin tane şey var, cadde var. 9 binle öğrensen yetiyor. Aynfak şeyden haritadan ezberledin. Oteller hangi caddelerde?
1: O zaman zor tabii taksicilik, evet.
2: Rathauslar nerelerde? Evet. Büyük oteller hangi adreslerde falan?
1: Ama çaba göstermişsiniz.
2: 3 ayda da aldım, iyi. Biraz da şans.
1: Maşallah.
2: 6 sene
1: peki,
2: falan taksi yürüdüm.
1: Sonra ama terzilik içinizde vardı herhalde.
2: Vardı. Evet. Biraz da ihtiyaçtan dolayı. Taksi oyur olduktan sonra işler düştü. Ben dedim kendi mesleme döneyim. Etrafı Alman olan bir iş yeri bulayım, kurayım diye bir AVM'nin içerisinde öyle aldık. Biraz da kısmet meselesi. Evet.
1: Siz bir kendini oluşturma süreci geçirmişsiniz. Çünkü baktığımız zaman hayatınıza siz 1974'te Tokat'ta elektriği bile olmayan yaklaşık 10 hanelik bir dağ köyünde doğdunuz ve öğretmeninizin dikkatini çektiniz ve o bu çocuk okumalı dedi ve 12 yaşında İstanbul'a gönderildiniz. Anneanneniz sizi Özoğlu gibi büyüttü. Evet. Burada acılı bir durum var tabii çünkü onun da yıllar önce kaybolan bir oğlu var.
2: Aynen, daha önceden verilmiş bir nişanlık sözü vardı. Askerden sonra döndüğünde kızı başkasına veriyorlar. O da küsüyor ediyor, bir laf kavgası oluyor kahvede, bildiğimiz köy kahvelerinde. İstanbul'da ama Kungpapa'da.
1: İstanbul'da.
2: Gidiş o gidiş, bir daha da bulunamıyor. O dönem
1: bulunamıyor. Hiç
2: sokağa
1: haber...
2: çıkma yasağı var. İşte bazılar diyor ki işte kim vurduya gitti. Bazılar diyor ki o kız tarafı öldürdü falan. Ama kızlar bizim zaten akrabalarımız, köylerimiz. Öyle bir şey yapmadıklarını, yapamayacaklarını zaten gördük yıllar içerisinde. Sonra da annenem beni o evladının yerine koydu ya.
1: Belki intihar etti.
2: O da olabilir, gurur yaptı veyahut da bir araba trafik kazası. Cesedi de bulunamadı gazetelere verildiği halde. Evet. Sonra da ben onun yerine geçtim yani, onu da yıllar sonra fark ettim.
1: Bu acılı bir hikaye gerçekten. Sonra ama terzilikte çok başarılı oldunuz.
2: Severek yaptım
1: Severek yaptınız ve bir karavanı mobil terzi atölyesine dönüştürdünüz.
2: Evet, o da terzilikte yıllar yılı kapalı bir yerde, böyle kapalı açık hapishane gibi yani, dükkanı bırakamıyorsun bir AVM'nin içerisinde. Dedim ben ne yapayım, bir bırakayım bunun yerine, bir arabayı terzi yaptım, seyyar bakkal gibi. Ondan gezeyim diye.
1: Tam olarak anlamadım. Zaten bir dükkanınız varken var. Bunu da yaptınız.
2: Evet, dükkanı amacım satmak, başkasına devretmek. Biraz da başkası faydalansın, iyi bir dükkansa madem diye. Biraz fray yani, özgür olmak. Yani
1: şu anda ne durumdasınız?
2: Şu anda o dükkan hala bende, 3 senelik kontratım var. Hala kurtulamadım. Ama şu anda keyifle çalışıyorum yine.
1: Peki ama bu karavan devam ediyor.
2: O duruyor. Birkaç kere tatillere gittik, sağa sola gittik. Öylece parkta beni bekliyor. Araba bana, ben arabaya bakıyorum.
1: Güzel harika. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
5: Telefon 030 30 10 1415.
6: Felgen, Fahrwerk ve Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobilabnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
7: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Hasan Yapal. Peki, karavanda nereden aklınıza geldi bu? Yani bir terzi dükkanı gibi olacak bu karavan ve insanların ayağına gidecek. Evet.
3: Oradaki asıl amaç bağımlı kalmamak, fazla paraya ihtiyaç olmamak, kira ödememek. 3-4 bin euro terzi kiraları şu anda Berlin'de AVM'lerin içerisinde. Ondan kurtulmak, hobi gibi yani rahat yaşamak. Günde bir iki tane pantolon kısaltmak, onu da en önemlisi aslında o. Bir tane drone ile, drone ile 10 kiloya kadar yük taşıyan drone ile müşterilerin eşyasını balkondan balkona liferin yapmak. Transportunu müşteri de PayPal ile ya da dijital parayla ödesin.
2: Evet.
3: Ben onun ihtiyacını gidereyim. Çok iyi bu. Dolayısıyla bir ay Berlin'de, bir ay Londra'da, bir ay İstanbul'da, bir ay Ankara'da, bir ay Hurghada'da.
2: Hani evet.
3: Rahat yaşamak, insanlara örnek olmak.
2: Ama
3: baksa
2: bana,
3: çok iş yapmak değil.
2: Bu çok akıllıca, çünkü siz bana gelecekten bahsediyorsunuz.
3: Aynen.
2: Gelecekte de işte bu
3: teknolojinin avantajlarından faydalanmak.
2: İşte nedir o şirkette, işte FedEx'tir, şudur budur, gelecekte bunları drone'la gönderecekler evlerimize.
3: Aşağıda trafik de azalmış olur, böyle şeyler yapılabilirse.
2: İşte mesela, güzel.
3: Daha restoranlar yapabilir bunu. Pizza liferin yaparlar. Evet.
2: Peki bunu anlatıyor musunuz insanlara?
3: Anlatıyorum. Videoda yaptık bir tane. YouTube için 1,5 dakikalık İngilizce söylemli.
2: Peki bunu şu anda yapabilecek durumda mısınız?
3: Şu anda aslında ben hazırım.
2: Drone teknolojisinin sadece buna hazır olması.
3: Hazır olması lazım. Berlin'de hazır değilse işte Amsterdam mı hazır? İstanbul müsaade ediyor. Amazon mu yapıyor? Oraya giderim. Sorun değil ki. Benim o kadar Berlin merakım yok. Berlin'e yeteri kadar sevgimi ve iş gücümü verdim.
2: Çünkü basit terzi işlemleri için pantolon kısaltmadan kıyafet onarımına kadar bütün bunlar aslında bir zuldür aslında insan için. Yani şu düğmeyi diktireyim, şu pantolonu kısalttırayım
3: küçük
2: falan.
3: Küçük bir konfor alanı yaratıyorlar. İnsanlar o konuda yardımcı olursanız.
2: Evet, bence de müthiş fikir. Ve siz aslında özgür olmak istiyorsunuz.
3: Aynen.
2: Yani ve hayallerinizde var bu. Berlin'de, Paris'te, Antalya'da karavanımla dolaşabileceğim ve bu hizmetleri verebileceğim gibi bir hayat istiyorum diyorsunuz.
3: Pasaport ve plaka, hani vize derdi olmazsa benim de Alman pasaportum var şansıma. Neden olmasın hani?
2: Kaç çocuğunuz var?
3: İki tane güzel kız var.
2: Maşallah.
3: Biri Esra'nın bir yaş küçük, biri Esra'dan bir yaş büyük.
2: Evet,
3: onu biliyorum.
2: Esra'ya göre ölçüyorsunuz. Yani,
3: dinliyoruz yani. Kaç senedir radyoları dinliyoruz.
2: Bir dakika kaç yaşındalar yani?
3: Biri 30 yaşında.
2: Maşallah.
3: İşte aşağı yukarı 8-9 senedir kendi parasını kazanıyor. Bizlere ihtiyaç kalmıyor. Ayrı oturuyor.
2: Evet.
3: Öbürü de işte bu sene birkaç ay sonra şeyini bitiriyor, mesleğini.
2: Evet.
3: Onun da iyi kötü maaşı
2: harika,
3: var. Hani Ausbildung dediğimiz.
2: Allah çocuklarımızı bağışlasın. Müthiş. Peki onlar ama hayatlarını kurtardılar. Tamam.
3: Aynen.
2: Evet. Siz tamam ödevinizi yaptınız.
3: Yaptık. O yüzden demin dedim ya, kendimi özgür bir kuş gibi hissediyorum.
2: Evet, müthiş. Peki. Bitirmeden önce sizden bana Almanca bir kelime öğretmenizi istiyorum. Sizin sevdiğiniz bir kelime olabilir, bir terim olabilir. Ve bana Almanya'da gerektiğini düşündüğünüz bir kelime.
3: Hiç dersime o konuda çalışmamıştım ama.
2: Çalışılacak bir şey değil. Sevdiğiniz bir kelime. Ya
3: şu anda
2: da
3: sizinle ilgili bir şey söyleyebilirim.
2: Hayır. Almanya'da işime yarayacak bir kelime istiyorum. Biliyorsunuz Almancanız çok
3: evet,
2: iyi zaten.
3: Ya, aslında başımı kurtaracak kadar.
2: Peki. Sizce ben hangi kelimeyi bilmeliyim sizce?
3: Aynı schön tag.
2: Ne?
3: Yani gününüz çok güzel geçsin demek mesela.
2: İşte çok güzel. Ya. Bir daha söyleyin.
3: Aynı schönen tag.
2: Evet işte.
3: O da iş günü şeyinle aynı schönen tag diyebilirsiniz.
2: Evet sanki. Tabii bu bana gerekli yani. Çünkü daha iletişim kurmak zorundayız yaşamayı başarmak için. Peki Hasan Bey çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Sizinle konuşmak çok keyifliymiş.
2: Sizinle konuşmak.
3: Normalde televizyonda baktığı zaman Anstreng zannediyorsun. Mesela Anstreng hani şey gibi böyle mesafeli işte ürkütücü korkutucu. Hiç de öyle değil misin? Çok cana yakın bir ortam.
2: Sizin sayenizde.
3: Çok beğendim.
2: Başarılarınızın
3: devamını dilerim.
2: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan

Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da ilk kez Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanan AfD'li bir siyasetçi eyalet parlamentosu başkanlığına seçildi. Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nde yapılan oylamada AfD'li milletvekili ve eyalet teşkilat başkanı Tobias Rausch parlamentonun yeni başkanı oldu. Magdeburg merkezli eyalet meclisinde yapılan gizli oylamada Rausch kullanılan 82 oyun 48'ini aldı. 29 milletvekili Rausch'a karşı oy kullanırken 5

0: milletvekili çekimser kaldı. Böylece 35 yaşındaki AfD'li siyasetçi ilk turda gerekli çoğunluğu elde etti.
1: Für den Wahlvorschlag stimmten 48 Abgeordnete, gegen den Wahlvorschlag 29 und es gab 5 Stimmenthaltungen. Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie sind damit zum Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt der 9. Wahlperiode gewählt worden und ich gratuliere Ihnen hierzu.
0: Aşırı sağcı AfD'nin eyalet parlamentosunda 39 milletvekili bulunuyor. Rausch'un 48 oy alması kendi partisinin dışında da en az 9 milletvekilinin desteğini aldığı anlamına geliyor. Ancak oylamanın gizli yapılması nedeniyle bu oyların hangi partilerden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Seçilen Rausch konuşmasında meclis başkanlığı görevini nasıl yürüteceğine ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı. Siyasi bu görevi bir partinin ya da meclis grubunun başkanı olarak değil, Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nin tamamının başkanı olarak yürüteceğim ifadelerini kullandı.
2: Deshalb wünsche ich mir für die Wahlperiode im Landtag, in dem leidenschaftlich gestritten wird. Ein Landtag, in dem klarere Worte gesprochen werden. Ein Landtag, in dem Regierung und Opposition miteinander ringen, aber auch ein Landtag, indem wir niemals vergessen, dass jeder Abgeordnete dieses Hauses sein Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen hat, meine Damen und Herren.
0: Değerli dinleyenler, Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından AfD'nin Sachsen-Anhalt Teşkilatı kesin aşırı sağcı olarak tanımlanmış. 6 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinde %43,8 oyla açık ara birinci parti seçilmişti. Ancak mecliste mutlak çoğunluğu elde edememişti. Rausch'un seçilmesiyle aşırı sağcı AfD Almanya tarihinde ilk kez bir eyalet parlamentosunun başkanlığını üstlenmiş oldu. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Oktoberfest bitti. Münihliler bir oh be demiştir herhalde. Bir rekorla bitti ama Oktoberfest. Bu yıl tam 7.4 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırmış. 1 litre bira 12 euro. Hani ekonomik kriz vardı? Hani savaş kapıda falandı? Ama Almanlar şunu diyor herhalde. Ne olursa olsun önceliğimiz bira. Enflasyon. Egal trink mein bier.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: afiyetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina.de.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182 Kreuzberg.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım.

0: Afiyetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com. Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtliche Anerkannte Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
1: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-Elina.de.

yerden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi Helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbus Adam 32.
4: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
5: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615 24 85.

Hayatta söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına sarılıverecekmiş.